Hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı, günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan.

Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

0: إنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
1: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ

0: وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnellezîne yarmûnel muhsanâtil gâfilâtil mu'minâti lu'inû fid-dünyâ vel-âhireti ve lehum azâbun azîm.
1: Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.
0: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقَّ
1: O gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.
0: El-Habithatu lil-Habithin vel-Habithin

0: Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.
1: Ya eyyühellezine amenu la tedekhulu buyuten gayra buyutikum hatta testenisu ve tusallimu ala ehliha zalikum hayrun lekum leallekum tezekkerun.
0: Ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
0: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
1: İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
1: Ey Muhammed! Mümin erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.
0: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبَصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ

Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir.
1: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم

0: وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba, doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. O ağacın yağı neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir.

0: Bu kandil Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.
1: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبَصَارُ.
0: Öyle adamlar vardır ki onları hiçbir ticaret ve alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar.
1: لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Onlar Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً

0: أهو لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
1: İnkar edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar.

0: وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ
1: Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur.
0: Elem

0: في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجَعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ

0: ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.
1: Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.
0: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِعُلِ الْأَبَصَارُ
1: Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır.

0: kadir.
1: Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Laqad

0: Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
1: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
0: Münafıklar, Allah'a ve Peygamber'e inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup, bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler.
1: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Allah ve peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa peygambere boyun eğerek gelirler.
1: اَف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir.
1: İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkume beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ ve ulâike humul muflihûn.
0: Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine davet edildikleri zaman müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Her kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir.
1: وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
1: Ey Muhammed, de ki Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

0: خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
1: Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır.
0: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
0: لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مُعْجِز۪ينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَص۪يرُ
1: Ey Muhammed! Sakın yeryüzünde kafirlerin Allah'ı aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: Yeah.

0: لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde sizin için de onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar sizin yanınızda çokça dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
1: Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların ziynet yerlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن

0: أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

0: بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed, senden izin alanlar işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: La tec'alû du'a er-rasûl beynekum ke du'a ba'dikum ba'da قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık peygamberin emrine aykırı davrananlar başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.
0: Ela inne lillahi ma fis semawati vel ardı kad ya'lemu ma entum aleyhi ve yevme yurca'une ileyhi feyunebbi'uhum bima amilu vallahu bikulli şeyin alim.
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihî liyekûne lil'âlemîne nezîrâ.
1: Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kulum Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir.
0: Ellezî lehu mulku's semâvâti vel ardı ve lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerîkun fil mulki ve halaka kulle şey'in fekadderahu tekadîrâ.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi o yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur.
0: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

0: وَلَا نُشُورًا
1: Kafirler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.

0: zulmen ve zura.
1: İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular.
0: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاَصِيلًا
1: Yine kafirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor, dediler.
0: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا
1: Ey Muhammed! De ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ لَوْلَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذ۪يرًا
1: Kafirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya.
0: اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا
1: Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya, bu zalimler müminlere siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler.
0: اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَب۪يلًا
1: Ey Muhammed! Bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.
0: Tebâ

0: leke kusura.
1: Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir.
0: Bel kezzebû bis-sâ'ati ve e'tedenâ limen kezzebe bis-sâ'ati se'îrâ.
1: Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.
0: İzâ ra'ethum min mekânin ba'îdin semi'û lehâ tegayyuzan ve zefîrâ.
1: O ateş kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman onlar onun öfkesini ve uğultusunu duyarlar.

0: ثُبُورًا
1: Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.
0: لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا
1: O durumdayken onlara bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir.
0: قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا
1: Ey Muhammed! De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir.
0: لَهُمْ

0: mes'ula.
1: Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.
0: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَٰئِ

0: Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara, benim bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar der.
1: قَالُوا

0: متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
1: Onlar seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir kavim oldular.
0: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
1: Müşriklere işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse biz ona büyük bir azap tattıracağız denir.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.
1: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz. ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştı ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometreleri, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Reklam.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
13: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının pırıl pırıl parlayan istasyonuna, Radyo 7'ye, iyi müziğe ve doğru habere, Türkiye'nin alışkanlığına Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Yine zamanın hızla akıp geçtiği, hızlı tren misali ilerlediği bir çarşamba sabahındayız, haftanın tam ortasında. 23 Eylül 2026 sabahında. Hicri takvimle 12 Rebiülahir 1440. 8'de canım ülkemin saati 7'yi 3 hatta 4 dakika geçerken yağmurlu bir İstanbul gününde sesleniyoruz size. Hepinizin bereketi bol olsun diyerek, ihtiyacımız var buna diyerek sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben Mehmet Can, kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletiyorum. Yağmur İstanbul'da ben geldim diyorsa eğer, yağış fırtınayla da zaman zaman birleşiyorsa, trafikteki artışta dikkat çekici hale geliyor. Şimdiden %47 İstanbul trafiğinde sürücülerin dikkatine. Yağış malum fren mesafesini de düşürür, görüş mesafesini de azaltır. Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde bu risk var ama İstanbul'da ekstradan dikkat etmek gerekiyor. Kent trafiğinde şimdiden %47. Allah hepimize kolaylık versin. 0507-977-0101 hatırlatalım ki bize ilk 30 dakikadaki ilk mesaj tarafınızdan gönderilebilsin. Adınızı, soyadınızı yazmayı unutmayın. Neredesiniz, hangi kenttesiniz, hangi ülkedesiniz, hangi şart altında, evelallah onu da paylaşırız. Eğer bize ulaşma niyetiniz varsa kanaatinizi, yorumunuzu, tecrübenizi, ufkunuzu da pekala bizimle paylaşabilirsiniz. Ona da açığız. Biz önce duamızı ederiz, sonra işimize bakarız. Adetimiz bu. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır. Ziyadesiyle lütfeyle, olmayanlara, sadece sana kulluk ederek senden isteyenlere bahşet. Sen bonkörsün. Sen merhametlisin. Sen asla vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi, bize sağlık ve afiyet ver. Bize Efendimiz Hazreti Muhammed'in üzerine salatı selam olsun ve o salatın üzerine ki bizi bütün korku ve afetlerden kurtar. Ya Rabbi, bizim bütün ihtiyaçlarımızı gider, Günahlarımızdan bizi arındır ve bizi derecelerin en yücesine yükselt. Onun vesilesiyle bizi hayatta ölümden sonra bütün hayırların en güzel noktasına ulaştır. Bizi ödüllerinde şereflendir ne olur. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Ya Rabbi, akıtılan kanlar var, dokunulan haneler var, çiğnenen hürmetler var, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, babalar, kızını yitirmiş anneler, babalar var, dünyası yıkılmış babalar var, yıkılmış evler, ifsad edilmiş ekinler var. Hepsinin aşkına sana şikayette bulunuyoruz. Zalime fırsat verme ne olur. Onların oyunlarını başlarına devşir. Kahhar isminin yüzü suyu hürmetine, zalimi ve zalimin yanında olanları kahru perişan eyle. O muazzam günde, o büyük günde, bütün dünyanın gözünün içine baka baka, biz barış getiriyoruz, biz barış getirdik, esenlik getirdik, sadece onun için çalışıyoruz diyenlerin hesabının görüldüğü o muazzam günde ne olur bizi senin intikamını alabilmek için askerin eyle, memurun eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
11: 7 gün 7 sabah.
14: Basından başlıklar.
13: Akşam gazetesi, Türk gazetelerimizde, tüm gazetelerimiz içerisindeki ilk turumuz olsun. Manşetinde bir barış beş ülkenin keyfine bırakılamaz ifadesiyle Başkan Erdoğan var. Başkan Erdoğan kalbimle kelamım arasında perde koymayacağım dedi ve Birleşmiş Milletler reformundan Filistin meselesine kadar çok net mesajlar gönderdi. Birleşmiş Milletler'deki tarihi açıklamasında, tarihi konuşmasında. Birleşmiş Milletler görev yapamaz halde diyor. 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler bu görevini icra edemez hale geldi. Artık kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlayanlar derin bir hayal kırıklığı içerisinde dedi. Önce çocukların gülmesi gerektiğinin altını çizdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun reforme edilmesinin de fevkalade önemli olduğuna işaret etti. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesiyle değiştirilmeli dedi, yenilenmeli dedi. Haksız değil. Baştan sona kadar haklı. Trump övgü üzerine övgü yağdırıyor. Harika bir adam diyor Başkan Erdoğan'a. Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülke temsilcileriyle yaptığı İran Savaşı zirvesindeki konuşması bu. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır sözleriyle Erdoğan'a toplantıda övgüler yağdırmış. Trump'ın yüzüne bakın. Tavrına bakın, vücut diline bir bakın. Vücut hareketlerine bir bakın. Jest ve mimiklerine lütfen bir bakın. Kibri okuyacaksınız. Yani şımarıklıkla beraber dünyayı getirdikleri noktanın tesadüf olmadığını rahatlıkla anlayacaksınız. Daha nice planları olduğunu da ayrıca söylemem lazım. Onlar sanıyor ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının sonuçlarında, son bölümünde Sezai Karakoç'un şiirinden bazı mısraları dinlediniz efendim. Aynen böyle dedi. Karakoç'un şiiriyle mesajını gönderdi Başkan Erdoğan. Filistin'de iki devletli çözüm şart. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ifadeleri zikreden isim. Konuşuyorlar, ardından dağılıyorlar. Güçlünün hukukunu tesise devam ediyorlar maalesef Birleşmiş Milletler'de. İşin acı tarafı da bu. Dün gerçekten sarsıldık. Bu yayında o son dakikayı sizinle paylaşmak zorunda durumunda kaldık. Lise önündeki av tüfekli saldırıdan bahsediyorum. Manisa'da Turgutlu'da 9. sınıf öğrencisi H.O. bir gün önce kavga ettiği akranlarına pompalı tüfekle ateş açtı. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. Kız meselesi. İddiaya göre durum bu. Kız meselesi. 15 yaşındaki H.O. bir gün önce kız meselesi yüzünden kavga ettiği okul arkadaşlarına doğru pompalı tüfekle rastgele ateş açıyor. Yaralanan 11 öğrenciden durumu ağır olan 3 öğrenci Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Anne, baba ve silahı evinde bulunduran dedesi gözaltında. Tedbirler alabilirsiniz. Güvenlik tedbirlerini artırabilirsiniz, kameralar koyabilirsiniz, x-ray'ler yerleştirebilirsiniz. Eğitim müfredatını baştan aşağı yenilemeniz gerektiğiyle beraber bunları ele almanız lazım. Ne yeniyor? hangi şartlarda tüketiliyor, ediniliyor, hangi meşru, gayrimeşru şartlarda bu noktaya hep birlikte geliniyor bilmiyorum ama bizim de ciddi bir reforma ihtiyacımız var. Çoluk çocuk büyütürken, dünyaya getirirken, eğitirken, yönlendirirken, yetiştirirken işin aileden başladığı gerçeğini asla ve kata unutmamak gerekiyor. Evlerdeki o bireysel silahlar maalesef çok büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Çocuklarınızı sıkı takip edin dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Aileleri göreve davet etti sevgili dinleyiciler. Okul birinci dereceden riskli kategoride yer alan bir okuldu. Ancak sadece polisiye tedbirler yeterli değil. Çocuklarınız hangi sitelere giriş yapıyor, okula gidiyor mu takip edin. Evdeki silaha ulaşımı da engelleyin dedi.
15: Manisa Turgutlu'da bütün milletçe içimizi yakan, milletimizin yüreğini dağlayan bir okul saldırısı hadisesi gerçekleşti. Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuz 3 tanesini ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi. Ben öncelikle yaralanan bütün çocuklarımıza hayırlı şifalar diliyorum. Yine çocuklarımıza, ailelerimize, ailelerin aziz milletimize, milletim camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum bu vesileyle. Allah beterinden saklasın diye de dua ve niyazda bulunuyoruz. Şu anda İçişleri Bakanlığımız 2 tane mülkiye baş müfettişi, 2 tane de polis baş müfettişi görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız 2 tane baş müfettiş görevlendirdi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu olan, ihmali olanlar tespit edilecek. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığımız 20 tane de psikososyal destek ekibi görevlendirmiş durumda. Yarın sayı 27'ye çıkacak. Onlar da çalışmalarına başladılar. Olayın adli yönden de soruşturulması yine Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız kanalıyla yürütülüyor.
13: Hürriyet gazetesindeyiz. Oradaki başlıkları şöyle bir özetleyelim. En büyük kupa Fenerbahçe'nin diyor. Gazete logonun üzerinden duyurmuş. Basketbolda Cumhurbaşkanlığı kupasını Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe tarifini kazandı. Sarı lacivertler 9. kez bu kupayı müzesine götürüyor. Kutlayalım Fenerbahçeli basketbolcuları ve devam edelim diğer haberlerle. Birleşmiş Milletler'e 5 maddelik reform teklifi Hürriyet'in manşeti. Yapanın yanına kar kalmasın, güvensizlik kazandırmaz, yeni duvarlar örülmesin. Bir de dünyaya Kuzey Kıbrıs çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada. Dizi oyuncusu ifade verdi. Emin Olcay Ömer Baba hüviyetiyle biliyorsunuz o meşhur dizide Kurtlar Vadisi'nde görev almıştı. Kazım Kaşifoğlu'nu da oyuncu Sedat Savtak canlandırmıştı ve çok da iyi canlandırmıştı. Verilen senaryonun paralelinde hareket ederek. Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi'nde Kaşifoğlu'nu oynayan Sedat Savtak'la Ömer Baba'yı oynayan Emin Olcay dün ifade verdi. Olcay dün Silivri Adliyesi'ne geldi. Bilgi sahibi sıfatıyla savcıya ifadesini verdi. FETÖ'den hapse mahkum edilen eski MİT görevlisi Enver Altaylı'nın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Cezaevinden adliyeye getirilen Altaylı sorgusunun ardından bu soruşturmadan da tutuklandı. FETÖ tutuklusuydu. Bu soruşturmadan da tutuklandı. Fon soruşturmasında 5 tutuklama geldi. Tera ve Pusula'nın yöneticilerinden bahsediyoruz. Fon soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Genel Müdür Alper Öztürk ile Pusula Holding'in yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca soruşturmalar çerçevesinde dün 2 ayrı operasyon yapıldı ve en az 25 kişi gözaltına alındı. Fonlanan, hortumlanan paranın milyar milyar dolarlar olduğu iddia ediliyor. Efendim? Öyle birkaç milyon dolar falan değil. Milyar milyar dolarlar. Aztek hisselerinde manipülasyon iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. En az 3 kişinin de arandığı ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Yeni Şafak'ta neler var? Ona bakalım. Gazze güvende olursa Birleşmiş Milletler'e güven gelir diyen Başkan Erdoğan'ın ifadeleri. Gazze'yi İsrail destekli çeteler sardı. Eğer bunların İsrail'le ilişkisi yoksa bizim de hiçbir şey bildiğimiz yok. İsrail, Gazze'de kontrol ettiği bölgelerde oluşturduğu ve yerleşkeler inşa ettiği silahlı gruplarla sahadaki hakimiyetini pekiştirmeyi amaçlıyor. İsrail istihbaratının kurduğu çetelerin konuşlandığı 5 yerleşkeden 4'ü sarı çizgiye yakın konumda. Çete liderlerinin önemli bir bölümü geçmişte çeşitli suçlara karışmış ve sabıka kaydı bulunan kişiler. Aralarında paralı askerler var. Dünyanın her yerinden gelen batılılar başta olmak üzere paralı askerler var. Yani para için insan öldürenler. Aralarında sadece bu işi keyif için yapanlar var. Yani bir tür vahşete ortaklık kabilinden cinayet işlemek üzere oraya gelenler var. Aralarında sivil görünümlü İsrailler var ki İsraillerin tümünün asker olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Kadınıyla, erkeğiyle, ufacık yaştan itibaren de silahla eğitimlere başlayan çocukların da bu gruba dahil edildiğini söylemek lazım. İsrail varsa, özeti şu, dünyada huzur yoktur. Hayal kurabilme ihtimali yoktur. Böyle bir niyeti dile getirebilme ihtimali yoktur. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da bunları ifade etti. Gazze için çağrıda bulundu. İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini söyledi. Gazze'de yeniden inşanın başlaması gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan'ın tarihi hitabında İsrail heyeti ne yaptı biliyor musunuz? Tam da Başkan Erdoğan konuşmaya başlamıştı ki onlar yavaş yavaş sıralarından kalktı ve salonu terk etti.
16: Gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Geride bıraktığımız 12 ay, 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. İsrail'in saldırılarında ellerini ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye hayata tutunmaya çalışıyor. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Hepimizi sarsması gereken bu manzaranın bize anlattığı şudur. Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. 90'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
13: İran, Amerika Birleşik Devletleri
16: ne adildir ne de

atılması halinde anlaşma kapısının açık olduğunu söyledi. İran, Amerika'nın deniz ablukasını kaldırması ve diplomasiye dönmesi şartıyla Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde açmaya hazır olduğunu Washington'a ilettiğini de söylüyor. Özel'in balonu söndü, ilçe kongrelerini bile yapamıyor. Şaibe ile oturdu CHP Genel Başkanlığı koltuğundan, sonra mahkeme onu o koltuktan kaldırdı. Ardından yeni partiyi kurdu. Özgür Özel bugünlerde zor zamanlar yaşıyor sevgili dinleyiciler. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in CHP'de kalmayı tercih etmesi, Beyoğlu örgütünde 400 delegeyi seçmek için 2500 üyeden sadece 192'sinin sandığa gitmesi Özgür Özel'i hayal kırıklığına uğrattı. Zonguldak Merkez ve Muğla Milas'ın ardından Beyoğlu'nda da delegelere ikna edemeyen Özgür Özel'in liderliği de tartışmalı hale geldi. Gittiği illerde ilgi görmeyen, seçmenler bir yana yeni parti üyelerine bile güven vermeyen Özgür Özel'e balonu erken söndü eleştirileri yöneltiliyor. Öte yandan 30'a yakın vekilinde CHP'ye dönmek için zemin yokladığı ifade ediliyor Özgür Özel'in yeni partisinden. İddialar böyle. Aralarında kulis bilgileri de var, yorumlar da yapılmış ama gazetelere yansıyan haliyle iddialar böyle. Saldırgan bir daha gün yüzü görmesin. Manisa'daki alçak saldırıya Yeni Akit gazetesi işte bu başlıkla yer veriyor. Olayın gerçekleşmesinin ardından 6 baş müfettiş görevlendirildi. Yaralı çocuklar ve ailelerine yönelik psikososyal destek ekibinin de yine görevlendirildiği ifade ediliyor. Muazzam, üzücü, alçak bir hadise. Hani dünyanın bazı ülkelerinde var olan, gerçekleşen bu olaylar karşısında yok canım bizde böyle şeyler olmaz dediğimiz ne varsa alası oluyor maalesef. İşin eğitim tarafı, aile tarafı, kültür tarafı, inanç tarafı, sosyal yaşam tarafı, sorumluluk tarafı, hukuk tarafı her birinin revize olması gerekiyor. Üstelik çok çabuk, çok çabuk, yoksa daha çok üzüleceğiz. Türkiye gazetesi şöyle demiş: Yunan size minnettar. Türklerin bıraktığı milyonlarca avroyu silahlanmaya harcayan Yunanlar üstüne bir de bizimle alay ediyor. Her yıl Yunan adalarında tatile giden 2 milyon Türk 750 milyon dolar harcıyor. Bu para Yunan'ın savunma bütçesinin %10'una denk geliyor. Atina Türklerin parasıyla şimdiden iki fırkateyn aldı bile. Midilli'deki Türkleri videoya çeken bir Yunansa, sayenizde ilk F-35'in parasını ödedik, sıra ikincide diyerek dalga geçti. Yunan size minnettar diyerek. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de tatil için gittiği adada daire başkanıyla eşiyle Yunan bayrağının önünde poz vermişti. Çok da mutlu gözüküyorlar efendim. Yunanistan'ın o mavi beyaz bayrağının gölgesi altında. Doğru ya. İnsan nerede mutluysa orada olsun. Nereye ait hissediyorsa kendisini orada olsun. Zorla burada, zorla şurada olmasının bir manası yok. Söylemiştim, dillendirmekte, yeniden ifade etmekte bir beis yok. Bedava olsa gitmem. 0 lira deseler yine gitmem. Gel, yat, ye, iç, bir de şu bayrağın altında etrafında fotoğraf çektir deseler asla ve kata gitmem. Gidemem ama gidenler var. Yunanistan'da bundan ciddi olarak nemalanıyor. 750 milyon dolar para harcıyor Türkiye'den Yunanistan'a giden tatilci arkadaşlar. Bir de yetmiyor, bazıları Yunan bayrağının altında fotoğraf çektiriyor. Yunan da size minnettar. Mora Gazze'den beterdi. Yunan çeteleri 205 yıl önce Mora Yarımadası'ndaki Tripoliçe'de 90 bin Türk'ü katletti. Anadolu'yu işgal eden Yunan ordusu da 600 binden fazla sivili katletmişti, öldürmüştü. Hatırlayan var mı? Yok. Uzun uzun anlattılar mı bizlere bunları? Yok. Başka şeyleri rap rap rap öğrenmekten bunlara fırsat gelmedi ama artık bambaşka bir sayfadayız. Bambaşka. Dünya İsrail'i durdurmalı, Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'deki ifadeleri. Mümkün oldukça farklı haberleri aktarmaya çabalıyoruz. Analardan tam destek var. Son anketlere göre terörsüz Türkiye'de kadınların desteği %63.2. Sürece verilen toplumsal destekse şu anda %65 civarında bulunuyor. Sevgili dinleyenler, trafik cezaları caydırıcı hale gelince parasına güvenenlerin kural tanımazlığı bitti zannediyorsanız maalesef yanılıyorsunuz. Ankara Gölbaşı'nda Ferrari'siyle makas atarak trafiği alt üst eden bir sürücüye 90 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine el konuldu. Lüks spor araç 60 gün trafikten men edildi. Ferrari ile makas atan adam, öyle diyelim.

0: 90 bin lira cezasını ödedi. Param var kardeşim, öderim ve yapacağımı yaparım diyenler için başka formüllerinde devrede olması gerekiyor. Milliyet gazetesi. Süresiz nafaka düzenlemesinde uzlaşı arayışı var. AK Parti 13. yargı paketi kapsamında nafaka ve boşanma süreçlerine ilişkin kapsamlı bir çalışma başlatmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede başta kadın sivil toplum kuruluşları olmak üzere nafaka uygulamasında sorun yaşadığını dile getiren taraflar ve aile hukuku davalarına bakan hakimlerin görüşleri alınacak. Sağdan gelecek görüşlerin yol gösterici özellikte olması gerekiyor değerli dinleyiciler. Yeni Parti'deki ön seçim heyecanına gazetede, Milliyet Gazetesi de yer vermiş. Bir de Kemal Bey var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 25-27 Eylül tarihleri arasında Bolu Abant'ta milletvekilleriyle kamp yapacak. MYK, Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılacağı o kampta partinin önümüzdeki dönemde izleyeceği strateji ve yol haritası çizilecek. Yeni yasama dönemine ilişkinde hazırlıklar konuşulacak sevgili dinleyenler. Trump TV yayına başlıyor. Trump'ın bazı televizyon kanallarının Beyaz Saray'a girişini yasaklamasının ardından ortak havuz yayınlarını geçici olarak durdurma kararı aldığı haberi var. Bunun üzerine Beyaz Saray resmi canlı yayınını sosyal medya üzerinden Trump TV adıyla tanıttı. Bundan sonra muhtemelen ağırlıklı açıklamalarını buradan yapacak sarı, kirli, delik deşik, yapışık, güvenilmez bulaşık bezi. Şimdi gelelim Takvim Gazetesi'ne. Aile hekimi. Anne ve babaları İnegöl Devlet Hastanesi'nde çalışan ve burada dünyaya gelen iki genç doktor aynı kurumda göreve başlamış. Doktor İrem Demiray ve annesi Sevinç Demiray yan yana. Doktor İrem Demiray Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Annesinin tam 19 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk tercihiyle bu kez doktor olarak göreve başladı. Doktor İlkay Murat Süner ise Kocaeli Üniversitesi'nden mezun. Laboratuvar teknisyeni babasının çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kadro aldı. İki doktor şimdi aileleriyle beraber aynı çatının altında şifa dağıtıyor. Her ikisini de kutluyoruz, ailelerini de kutluyoruz. Hayrını görün, sağlıklı, afiyetli, güzel günlere. Okuldaki dehşete Takvim Gazetesi de yer vermiş. Metroda gittiğin kadar öde. İstanbul'da metro ve tramvayda sabit ücret kalkacak. Yolcular kat ettikleri mesafe kadar ödeme yapacaklar. Bu daha hakkaniyetli bir yaklaşım olacaktır. Sabah gazetesi çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısında bulunan Bayan Erdoğan'a yer veriyor. Dijital sistemlerin inşası konusunda Birleşmiş Milletler'de düzenlenen programda konuştu Emine Erdoğan. Gazze dedi, Siyonist lobinin hedefi olduğu katil Netanyahu'yu eleştirince. Berlin'de eyalet seçimlerini ilk sırada tamamlayan Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp, Gazze kasabı Netanyahu'nun soykırımını eleştirdiği için Almanya'daki Yahudi lobilerinin hedefi oldu. İsrail'in Berlin Büyükelçisi Yahudi toplumunun geleceği açısından endişeli olduklarını söylüyor. Ah canım. Milat gazetesinde neler var? Silahlar toplatılsın, ergenlerin yaşadığı evlerdeki silahlar bunlar. Okul önünde Manisa'da dün yaşananlar, 3'ü ağır 11 kişinin yaralı olduğu halde bulunduğu bilgisi, dijital şiddetle beslenen ergenlerin silaha bu kadar kolay ulaşabilmeleri de isyan ettiriyor. Silaha ulaşıyorlar, doğru. Evlerde olduğu anlaşılıyor, örneklerden bu da doğru. İnternette silah merkezli oyun oynamayan ergen herhalde kalmadı. Hatta ergenlikten çıkamayıp yetişkin olduktan sonra da o alemde silahlı oyunlar oynayanların sayısı az buz değil. Birbiriyle münasebetini minimum seviyeye çekerek evlilik dairesi içerisinde dahi oyunlarla vakit geçirmeyi yeğleyen gençlerin, yeni çiftlerin de buralarda kendilerine yer buldukları anlaşılıyor. Yapmayın, etmeyin. Hayatın bambaşka lezzetlerinden zerre kadar tat alamadığınız gibi maalesef o eğitimin, kötü eğitimin mağdurlar arasına ya giriyorsunuz ya da birilerinin girmesine neden oluyorsunuz. FETÖ'nün izdivaç ayağına operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde yapıldığı operasyon en az 9 şüpheli gözaltında. Örgütün örgütsel bağlılığı ve devamlılığını sağlamak amacıyla mensuplarının evliliklerini örgütsel kriterlere göre yönlendirdiği ifade ediliyor. Örgütsel kriterlere göre biz seni buna layık görüyoruz ya da bak sana katalog getirdik, o kadar da baskı kurmuyoruz, seç buradan. Şu su var, bu su var, şöyle olanı var, böyle olanı var. Ama bize kalırsa şuradaki karakter daha uygun şekliyle yönlendirmeler. Akabinde sözüm ona gerçekleşen evlilikler. Ne imamı imam, ne evliliği evlilik. Şimdi saatin 7.30 olduğunu görüyoruz. İlk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. Hay hay. Akşehir'e, Konya'ya sevgiler gönderelim. İdris Doğan'a selamlar gönderelim. Ne güzel yazmış. Bence hepimizin faydalanacağı 4 nokta var burada. Mukaddes kitabımız Kur'an'ın 4 özelliğinden bahsediyor. 1- Öğüt. Bütün iyi ve kötü huyları bildirmesi, insanları güzel ahlaka teşvik etmesi bakımından Kur'an-ı Kerim çok güzel bir öğüttür. 2- Şifa. Kalpleri manevi hastalıklar içinde bırakan inkar, şirk ve münafıklıktan insanları sakındırması, güzel ve sağlam bir inançla ruhları tedavi etmesi bakımından harika bir şifa kaynağıdır Kur'an. 3- Hidayet. İnsanlara her iki cihanda mutluluğun yollarını göstermesi, onları o yola iletmesi bakımından muhteşem bir hidayet kaynağıdır. Ve 4- Rahmet. İnsanları iman nuruna kavuşturması, Allah'ın lütuf, bağış, koruma, iyilik, nimet ve esirgemesine ulaştırması ve onlara ebedi mutluluğun yolunu açması bakımından sonsuz bir rahmettir Kur'an. Kim ki Kur'an'a ilgisiz ve duyarsız kalır ve bu 4 özelliği anlamaz, özümsemez, hayatına geçirmezse dünyası da berbattır, ahireti de berbattır diyor. Çok teşekkürler. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle. Belkev'de yaşamayı seveceğim.
4: Her güzele bir Mendus.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
9: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
10: Güzel bir yatsan.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
13: Uçarsın bu fiyatlara. Acil.
14: Bir reklam.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
16: Reklam.
17: Radyo 7.
18: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
19: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
20: İstanbul trafiğinde yoğunluk yağışın etkisiyle %62 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa ve Anadolu'ya geçişler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer yoğun noktalara baktığımızda E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, TEM Tekstil Kent'ten Hastal'a, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyoruz.
19: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
21: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Canım ülkemin saati 7.35. İstanbul'da aralıklarla yağış devam ediyor. Termometreler düne göre yaklaşık 7-8 derece kadar geriledi. Hasta olmamak için lütfen artık tedbirli ve dikkatli olmaya devam edin. Mümkünse de C vitamini desteğini eksik etmeyin. Mevsim geçişleri tehlikeli. Bugün ayın 23'ü ve aynı zamanda ekinoks. Yani güneş ışınlarının ekvatora dik açıyla düşmesiyle gece ve gündüzün eşitlendiği, kuzey yarım kürede sonbaharın, güney yarım kürede ilkbaharın başladığı astronomik bir hadise. Gece ve gündüz eşit. Bugün tüm dünyada 12 saat gece ve 12 saat gündüz yaşanıyor sevgili dinleyiciler. Bizim açıdan, bulunduğumuz yer açısından bakıldığında da sonbaharın resmen başladığının delili. İstanbul'un en azından şartlarına işaret ederek söylüyorum ki zaten sonbahar ben geldim dedi. Yağmurluklar giyildi, eşofmanların üstleri var. Kabanlar kısmen hafif olanları tercih edilerek giyildi. Ellerde şemsiyeler var ve gün öylece başladı. Kimi okuluna, kimi işine, kime gücüne gidiyor. Kolay gelsin, sağlıklı günler dileyelim ve devam edelim. Eğer bize ulaşmak isterseniz Mehmetcan Radyo 7 adresinden de pekala ulaşabilirsiniz. Mine Koç Kırbaş'ın yaptığı gibi selamlar gönderelim Ankara'ya. Hayırlı sabahlar, sesini duymak iyi geliyor diyen dostumuz Erbay Mercan'a da sevgiler gönderelim. Sizin de öyle. Mesajlarınızı görünce biz de mutlu oluyoruz doğrusu. Serpil Hanım günaydın efendim size de, sağ olunuz. Vesile Hanım, Vesile Kara size de günaydın. Devleti soyanlar, soyup soğana çevirenler. Her bir kuruşu dahi size asla helal etmiyorum ve iyilere selamlar gönderiyorum. Mersin'den, Tarsus'tan Vesile Hanım, sağ olun efendim. Duygumuza bu kez siz tercüman oldunuz. Nurullah Doğan, Manisa'dan selamlar. Ülkenin tüm okullarında polis de beklese, her öğrencinin başına bekçi de dikilse yine de olmayacak. Hükümetler, bakanlar, kaymakamlar, valiler, öğretmenler, polisler, kamu yöneticileri, bunların tek başına suçlanması bu işin çözümü falan değil, iş ailede başlar diyor. Ve Nurullah Bey durumu böyle anlatıyor. Yoksa saydıklarımız öğretmen başta olmak üzere, polis başta olmak üzere ne yapsa iş bir yere kadar gidebilir ancak diyor. Eğer çocuklara bu eğitimi, bu tedrisatı, bu bilinci, bu aklı veremezsek bu tip olayları daha çok görürüz biz maalesef ki diye de ekliyor. İşe bu taraftan bakmak yerine hiç görmeyelim bundan sonra diyerek temenni edelim, sevgiler diyelim. Adam, bu genç adam atış talimi yapmış, eylem yapacağım da demiş zaten. Ulaşılan bilgilere göre H.O. 2 hafta kadar önce 2 kuzeniyle atış talimi yapmış. Bir diğer kuzenine eylem yapacağını anlatmış. Saldırıdan önce telefonunu sıfırlıyor. Anneannesinden 600 lira istiyor. Gidip o parayla fişek satın alıyor. H.O. geçen yıl açık lisede okuduğu 9. sınıfı geçemediği için bu yıl okula geliyor ve çevresine Sosyalist Komünist Parti adı verdiği bir yapı oluşturduğunu da anlatıyor. Sevgili dinleyiciler, yani çocuğun psikolojisinin pek de öyle normal olmadığı anlaşılıyor. Sabah elinde pompalı tüfekle okula giden 15 yaşındaki H.O. okula 100 metre kala öğrencilere ateş açıyor. Saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden 3'ünün durumu ağır. H.O. kaçarken yakalandı. Anne ve babasıyla silahı evinde bulunduran dedesi, anneannesi, 3 kuzeni ve fişekleri satan 2 kişi de gözaltında. Onlar da hem hukukun yargılaması altında olacaklar hem de vicdani yargılamanın tam da merkezinde. Olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulundu. Sevgili dinleyiciler, Milli Eğitim Bakanı ile beraber hemen olay yerine gitti. Yaralı öğrencileri ziyaret etti. Basın toplantısında okulun birinci derecede riskli okullardan biri olduğunu söyledi İçişleri Bakanı.
16: Manisa Turgutlu'da bütün milletçe içimizi yakan, milletimizin yüreğini dağlayan bir okul saldırısı hadisesi gerçekleşti. Okulun, aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz, çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuz, 3 tanesini ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi. Ben öncelikle yaralanan bütün çocuklarımıza hayırlı şifalar diliyorum. Yine çocuklarımıza, ailelerimize, ailelerin aziz milletimize, milli eğitim camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum bu vesileyle. Allah beterinden saklasın diye de dua ve niyazda bulunuyoruz. Şu anda İçişleri Bakanlığımız 2 tane mülkiye baş müfettişi, 2 tane de polis baş müfettişi görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız 2 tane baş müfettiş görevlendirdi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu olan, ihmali olanlar tespit edilecek. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığımız 20 tane de psikososyal destek ekibi görevlendirmiş durumda. Yarın sayı 27'ye çıkacak. Onlar da çalışmalarına başladılar. Olayın adli yönden de soruşturulması yine Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız kanalıyla yürütülüyor.
21: Hiçbir ihmal göz ardı edilmeyecek dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şöyle bir açıklama yaptı. 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenlemeyle ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumluluklar daha açık ve güçlü hale getirilmişti. Saldırılarda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleriyle olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır. Sorumluluğu bulunan alanlar titizlikle tespit edilecektir. Hiçbir ihmal göz ardı edilmeyecektir diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da 25 kişilik bir ekibin sahada olduğunu dillendiriyor. Acaba işin psikiyatrik tarafında ya da psikoloji tarafında tavsiyeler ne olur? Elif Avcı şöyle diyor. Ağır şiddet davranışları çoğu zaman bir gecede ortaya çıkmaz. Çocuklarda sosyal çevreden uzaklaşma, okul yaşamında ani değişiklik, yoğun öfke durumu, duygusal hissizlik hali, şiddet ve silahlara yoğun ilgiyle akran ilişkilerinde ciddi sorunların uyarıcı olabileceğini bilmemiz lazım diyor ve ailelere şu uyarılarda bulunuyor. Çocuğun davranışlarını yalnızca cezalandırmak yerine nedenlerini, o değişiklikteki nedenleri araştırmaya, anlamaya çalışın. Çocuğunuzdaki ani ve belirgin davranış değişikliklerini göz ardı etmeyin. Arkadaş çevresi ve okul yaşamıyla alakalı düzenli, yargılamayan bir iletişim kurun. Akran zorbalığının hem mağduru hem de uygulayıcısı olma ihtimalini ciddiye alın. Şiddet, silah veya kesici delici aletlere yönelik yoğun ilgiyi diğer davranış değişiklikleriyle beraber değerlendirin. Gerektiğinde öğretmenler ve okul psikolojik danışmanlarıyla işbirliği yapın. Sorunların büyümesini engellemeden bir ruh sağlığı uzmanından destek alın. Sorunların büyümesini beklemeden bir ruh sağlığı uzmanından destek alın diyor klinik psikoloğu Eliz Avcı sevgili dinleyiciler. İşin özü onlarla daha yakından ilgilenmek. Odalarında yahut yataklarında yahut dünyalarında yahut bulundukları yerlerde o sanal alem denen modern emziklere esir olmalarına mani olmak, neyi olduğunu anlamaya, kavramaya çalışmak. Biliyorum hayat yeterince yoğun ve yıpratıcı. Biliyorum omuzlarınızdaki yükler hiç öyle hafif falan değil. Hatta insanın omzunu bile çökerten cinsten, kadınıyla erkeğiyle, annesiyle babasıyla, ebeveynin tümüyle, fakat evlat da sizin evladınız. Bütün her şeye rağmen ne olursa olsun ondaki değişikliği, farklılığı, iyi hali ya da kötü hali fark edin, ne olur onlarla biraz daha ilgilenin. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önündeki saldırının görgü tanıkları yaşananları, gördüklerini şöyle anlatıyor.
0: Silah sesi geldi, balkona çıktım, küfür ederekten bu yana doğru gittiydi. Oradakini görmedim, sadece buradakini. Buradaki çocuğuna uğraşırken moral veriyordum. Sakin ol oğlum, sakin ol, bitiyor. Herkes panik halinde. Bir tane öğretmen bayan, Allah razı olsun, insan evladıymış, geldi onu kucakladı, arabasına koydu götürdü.
17: Tüfek sesine uyandım ben. Balkona koştum. Eli silahlı biri ateş açtı. Biz balkondan çıkamadık, müdahale edemeyiz zaten. Eli silahlı. Tekrardan okulun avlusuna gitti koşa koşa. Okulun avlusunda başladı silahlar sıkılmaya. Herhalde oradan yakalandı mı, ne oldu bilmiyoruz sonuçta. Öğrendiğimize kadarıyla yakalanmış herhalde. Yani ne diyelim, Allah belasını versin. Allah bin belasını versin. Yani. Allah sabır versin. Ben kendi evladımı yerine koyuyorum bu işi. Yani benim başıma gelmiş olsa ne yaparım yani, ne derim yani. Yani Allah şifasını versin. Kurban oldum Allah'ım, kimsenin evladına zarar vermesin.
21: Çocuğunu okula gönderip de endişelenmeyen var mı diye soruyor akşamda Turgay Güler ve şöyle yazıyor. Apartmanın birine giren 3 çocuk, biri sakinlerinden birinin bisikletine saldırıyor, öbürü kapıyı kırıyor, diğeri ayakkabıları çalıyor. Bir başka yerde yine 3 çocuk sokakta yürüyor, biri giriş kattaki bir balkondan çiçeği alıp evin içine doğru fırlatıyor ve bir başka yerde bu kez 2 çocuk var, apartmana girip ayakkabı çalıyor. Bir başka 3 çocuk yine yolda, otobüs durağında, metroda gözüne kestirdiklerine musallat oluyor ve maraza çıkartıyor. Niye baktın diye soruyor. Neredeyse tamamı yaptıkları bu çirkin işleri kayıt altına alıyor. Bir de sosyal medyada yayınlıyor. Üstelik bir kadının yetiştirdiği bir çocuk. Bir başka yerde kadın bir sürücü ters yönde ilerliyor. Kendisini uyaran başkasına beni taciz ediyorsun diye bağırıyor. Ortada taciz falan yok oysa ki. Yine bir başka yerde yine bir kadın sürücü, o da ters yönde. O da kendisini uyarana çemkiriyor ve hakaret ediyor. Bir başka yerde bu kez bir erkek var. Çirkinlik, pervasızlık, ahlaksızlık, kural ve kanun tanımamazlık, ne ararsan hepsi var, hepsi aynı. Okulundan evine dönen çocuğa saldıranlar var, korkutanlar var. Okul içinde zorbalık yapanlar var. Kız arkadaşlarını öldüresiye darbeden kızlar var. Binbir türlü kötülük düşünüp de arkadaşına şaka diye yapıp eğlenenler, kahkaha atanlar var. Yani örnek çok. Atar yapan bebeler, racon kesen liseliler, Her cümlesinin yüklemi küfür olanlar. Kimseye, hatta anne babasına bile saygısı olmayanlar. Anne ve babasını itikleyenler, hakaret edenler, dövenler. Saymakla bitmez. Kocasını çalıştığı mağazanın müdürüyle aldatıp bunu bir de sosyal medyadan marifetmiş gibi ballandıra ballandıra anlatanlar. Teşhirciliği marifet sayanlar. 40 bin liralık biberon için tutturup da kocasını dağ Dubai'lere gönderenler. Foncular var, doncular var. Bir de tüm bunları normal görüp rahatsız olmayanlar var. Ne ararsan var yani. Sanırım sert tedbirler almanın zamanı çoktan geldi. Kısa ve öz ifade edeyim. Cezalar yetersiz yahut uygulanmıyor. Okula gönderdiğiniz çocuğunuz için o dönünceye kadar endişe içerisindeyseniz eğer, muhakkak biz bir şeyler yapmak zorundayız diyor Turgay Güler ve yazısını sonlandırıyor Akşam Gazetesi'nde.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
21: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Özellikle medya ve sosyal medyada kullanılan dil konusunda dikkatli olunmasını istedi. Duran, öğrencilerin ve vatandaşların mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunmasının önemine işaret etti. Resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Sevgili dinleyiciler, Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kurulu için, Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde ama menfur saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize, eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturuluyor. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize, tüm milletimize geçmiş olsun ifadelerini kullanıyor sevgili dinleyiciler. Lise önündeki av tüfekli saldırıya ilişkin Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptığı değerlendirme. Erdoğan aynı değerlendirmeler içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başlığına da değindi. Şöyle dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çağrısıyla alakalı olarak dünya kamuoyuna.
2: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
21: Başkan Erdoğan zirve için Birleşik Devletler'de, söylediğimiz gibi özellikle Körfez Konseyi İşbirliği üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Başkan Trump'ın iltifatlarıyla, övgüleriyle karşılaştı. Trump şöyle dedi Erdoğan'a. Tam olarak bir yıl önce birçok ülke Birleşmiş Milletler'in yan etkinlikleri kapsamında burada bir araya gelerek Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi tartışmıştık ve neredeyse aynı isimler buradaydı. Aralarında Türkiye'den gelen tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır. Başkan Erdoğan Türkiye bir önünde gazetecilere yaptığı açıklamada bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaların en kısa sürede semeresini, sonucunu alacağız diyor değerli dinleyiciler. Mamdani, Netanyahu savaş suçlusu tutuklanmalı dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya yapacağı ziyaret öncesinde korku var. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu bir savaş suçlusudur ve Filistin halkına yönelik soykırımın mimarıdır. Netanyahu'nun yeri New York değil de Lahey'dir dedi. Mamdani'nin sözleri üzerine Netanyahu sosyal medya hesabından bir tehdit videosu yayınladı. Mamdani, Birleşmiş Milletler'e seni ifşa etmeye geliyorum dedi. O gerilimde ayrıca konuşulacak. Bir katilin elini kolunu sallayarak, bütün dünyanın gözünün içine bakarak, bugüne değin yaptıklarını sanki hiç yapmamışçasına bir tavır sergilemesi, dahası yeniden ve yeniden vicdanlı insanların adalet talebi karşısında tehditler savurması, akılla, izanla, hukukla anlatılabilecek, gösterilebilecek şey değil.
1: 7 gün 7 sabah.
18: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
22: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren
3: İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
22: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
23: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
24: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
25: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
26: Reklam. Radyo 7.
18: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
27: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
28: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
21: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli futbol takımımız ve mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı Beyazlar dün teknik direktör Montella yönetiminde basına kapalı bir idman yaptı. Önceki günkü idmana katılmayan isimlerden Demir Ege, Deniz Gül, Muhammed Şen Gezer ve Yunus Akgün dünkü idmanda yerini alan futbolcular. Orkun Kökçü yine çalışmada yoktu. A Ligi Grup 1'de mücadele edecek olan millilerimiz Fransa, İtalya ve Belçika ile kozlarını paylaşacak. Yani dişli rakiplerimiz var. Önceki sezon Uluslar B Ligi'nde yer alan Kırmızı Beyazlar Galler'in arkasında grubu ikinci bitirip playoff'ta Macaristan'ı eleyerek A Ligi'ne yükseldi. Uluslar Ligi'nin en zorlu kulvarında yarışan A Milliler, İtalya, Fransa ve Belçika karşısında kazandığı tecrübeyle 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeye çabalayacak. Montella yönetiminde Euro 2024 ve 2028 Dünya Kupası'nda mücadele eden Kırmızı Beyazlar, bir uluslararası turnuvada daha boy göstermek için Uluslar Ligi'nde hazırlıklarına devam edecek. İlk maçımız zikrettiğimiz gibi 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te ve açık bir kanaldan canlı olarak yayınlanacak. Yani bu cuma ilk maçımız sevgili dinleyiciler. Ardından peyderpey 3 gün sonrasında yepyeni bir mücadele için yine sahada olacağız ve yine millilerimizi destekleyeceğiz. Hepsi için mücadelelerde başarı temennimizi dile getirelim. Fransa, İtalya ve Belçika zor takımlar, onu da biliyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse. 80 milyon avro ve sıfır katkı. Galatasaray'ın yaklaşık 80 milyon avro harcayarak kadrosuna kattığı 5 futbolcu sezonun ilk 7 resmi maçında gol veya asist katkısı sağlayamadı. Yeni transferler arasında en fazla süreyi Rafael Leao ve Alexi Batragov alırken sarı kırmızıların hücum yükünü 9 gol kaydeden Victor Osimhen çekti. Victor Osimhen yoksa Galatasaray'da da en az takımın %50'si yok. En azından hücum yükü açısından meseleye bakıldığında Osimhen %50, Jim Bob'un %50'si. Bir iddia var. Cobb Miners hamlesi. Galatasaray'ın Juventus'un orta sahası Cobb Miners için devre arasında bir hamle daha yapması bekleniyor. Geçen sezon oynanan Galatasaray Juventus eşleşmesinde 2 gol atan, bir de asist yapan Hollandalı yıldızı teknik direktör Okan Buruk çok beğeniyor. Kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun şu anda market değeri 14 milyon avro. Gelelim Fenerbahçe'ye. Ederson güven veriyor. Fenerbahçe'de geride kalan transferler döneminde geleceği tartışılan Ederson, kalmasının ardından sergilediği performansla kalenin değişmez adamı oldu. Süper Lig'de 5 karşılaşmada görev yapan Brezilyalı file bekçisi, bunların 3'ünde rakiplerine gol izni vermezken maç başına 3.2 kurtarış ortalaması yakaladı. Tüm kulvarlarda 8 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli kaleci, özellikle kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla sarı lacivertlere güven veriyor. Fenerbahçe Talbi'nin peşinde. İddialara göre Fenerbahçe Sunderland'in sağ kanat oyuncusu için ara dönemde girişimlerine başlayacak. Yönetimin faslı sağ kanadın teknik kalitesi ve planlayıcılığının etkilediği öne sürülüyor. Sunderland'la 2030'a kadar sözleşmesi var Talbi'nin ve market değeri 25 milyon avro. Sol kanat ve 10 numarada görev yapabilen 1.75 boyundaki yıldızı Galatasaray'da istiyor. Faslı oyuncu her iki takımın da radarında. Bakalım kazanan kim olacak? Galiba faslı oyuncu ve ekibi olacak. Takım mı olacak? Fiyatlar şişecek tabii. Gelelim Trabzon'a. Reis'in hedefi dengeli fırtına. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Trabzonspor iç sahada başarılı olurken dış sahada tam tersi bir grafik ortaya koyuyor. Bordo Maviler geride kalan 6 haftalık dönemde sahasında oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan elde etti. Karadeniz ekibi dış sahada ise bir beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken galibiyetle henüz tanışamadı ve hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. Fakat Salah'ın kariyer başlangıcı dikkat çekici. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo mavili forma altında kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcına imza attı. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool dönemlerindeki ilk 6 maçlık performanslarını geride bırakan Salah, Süper Lig'de 7 gol ve 2 asistle 9 gole doğrudan katkı sağladı. Mısırlı yıldız kariyerinde top koşturduğu farklı kulüplerdeki ilk 6 maçlık lig performanslarında önemli skor katkıları sağlasa da Trabzonspor dönemi bu alanda zirveye çıkıyor. Basketbolda Fenerbahçe Tarfin 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 yendi ve şampiyonluğunu ilan etti. Sarı lacivertli takım üst üste ikinci, toplamda da 9. kez bu kupayı müzesine götürüyor. Tebrikler Fenerbahçe Basketbol.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermo.

0: Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Umran Oto
1: Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
4: bak. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: getir. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
11: Ekspertizse Dynobil'e.
12: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometreleri, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
11: Ekspertizse Dynobil'le.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Mali piyasalardayız. Amerikan dolarının 48.83'e satıldığını görüyoruz şu anda. Dolar 48.83'te, avro ise 55.85'te. 55.85. Sterlin 65.08'de. 65.08. Dün Borsa İstanbul 100 Endeksi çakılmaktan bir haber vaziyette devam ediyor. Bitap düştü, 138 puanını daha kaybetti ve günü 13.198 ile tamamladı. Borsa İstanbul 100 Endeksi dün 138 puanını daha yitirdi. 13.198 puanla günü tamamladı. Grama bakalım. Altının satış fiyatı serbest piyasada şu anda 6.826 lira. 6.826 lira. Çeyrek altın 11.137 liraya satılıyor. Yarım altınsa 22.267 liraya, tam altın 44.404 liraya ve ata altını da merak edenler için söylüyorum 45.154 liraya. Gümüşün gramı 104'ün hemen üzerinde 104,70 ve Brent petrol yeniden 100 doların altına geriledi. Son gelişmeler ışığında 98 dolar 45 sent civarında.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Önce halk, sonra bankayız.
14: İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında başvuru süresi doluyor değerli dinleyiciler. 15 bin konuttan oluşan projenin ilk etabında tam 1071 konut var. Bu konutlar için başvurular 25 Eylül Cuma günü sona eriyor. Yani 2 gün sonra bitiyor. Aylık kirası 10 bin liradan başlayan evlerde oturmak isteyen vatandaşların bu tarihe kadar E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yani TOKİ'nin konut iş yeri başvuru hizmetinden başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar başvurularının kabul edilip edilmediğini E-Devlet üzerindeki TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden takip edebilecek. İstanbul'da Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 290, 91, Arnavutköy'de ise 90 konut kiralanacak. Genç evli ailelere 1+1 ya da 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 ya da 4+1 konut tahsis edilecek. 12 ay boyunca o kira bedellerinde artış olmayacak. Konutlar Ekim ayında teslim edilecek. Kira bedeli 1+1 konutlarda biliyorsunuz 10.000 lira, 2+1 konutlarda 12.000 lira, 3+1 konutlarda 15.000 lira, 4+1 konutlarda 18.000 liradan başlayacak. Kira bedeli teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk Ocak ayında kira bedellerinde TÜFE oranında bir zam yapılacak. Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yıla sınırlı olacak ve uzatılmayacak. Aslında bu 5 yıla çekilebilmeliydi. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek. Yani 3 yıl sonra daireyi teslim etmesi gerekecek TOKİ yetkililerine. 25 Eylül Cuma günü başvurular sona eriyor. İstanbul'da yine çok sayıda var bu tip daireler ama taleple kıyaslandığında gerçekten sayı az. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360 adet konut var. Kiralık konut Maltepe'de, Tuzla'da ve Kartal'da 330 adet var. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291 adet. Arnavutköy'de 90 konut kiralanacak sevgili dinleyiciler. 1+1'lerle başlayacak 10.000 liralardan. 2+1'lere sonra 3+1, 4+1'lere kadar çıkacak. 4+1'ler en büyüğü. Onlar da 18.000 liradan başlayacak. Yani işin bu tarafıyla bakıldığında fiyatlar yüksektir diyen çıkmaz herhalde. Türkiye gerçeği gözetildiğinde işin gerçeği bu. TOKİ deyince efendim, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 kampanyası, indirim kampanyası başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Ekim tarihine kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecekler. Alıcılar borç kapatma tarihi itibariyle hesaplanacak borç vakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecekler. Şimdi tamamen %25 indirim fırsatı için kısmi kapatma imkanının da olduğunu söyleyelim. Tamamen kapatma imkanı var, kısmi kapatma imkanı var, doğal olarak yeniden yapılandırma imkanı da var. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası başladı. 228 bin konut ve iş yeri alıcısını kapsayan o kampanyana başvurular da 19 Ekim tarihine kadar devam edecek. Acaba konut metrekare satış fiyatlarında en önde olan il hangisidir? Yani değer itibariyle en hızlı değeri artan il metrekare fiyatlarında hangisidir? İstanbul mu dediniz? Hayır. İzmir mi dediniz? Hayır. Antalya? Hayır. Karadeniz'de bir yer, Trabzon? Hayır. Ankara. Sevgili dinleyiciler, Ankara metrekare satış fiyatı 42.448 lira Türkiye ortalaması ile beraber ilk sırayı alıyor. Konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal %23,5 arttı. Enflasyondan arındırılmış yıllık değişim %6,2 seviyesinde oldu. En fazla konut satışı yapılan 30 il içinde yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu il %28,2 ile başkent Ankara. %28,2 ile başkent Ankara. Ankara'yı %27,8 ile Kocaeli, %27,2 ile İstanbul, %24,9 ile Antalya, %24,8 ile Elazığ takip ediyor. Türkiye'nin nüfusa göre en büyük 5 ili arasında yıllık konut metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il %28,2 ile Ankara. Beklenti genelde İstanbul üzerinden oluşur ve dillendirilir ama Ankara. Ankara'yı %27,2 ile İstanbul izliyor, sonra onu Antalya izliyor, sonra Bursa, sonra İzmir. Ortalama konut satış fiyatlarına bakıldığında İstanbul 7.359.000 Türk lirasıyla 5 büyük il arasında birinci. 6.574.000 lirayla İzmir, 6.132.000 lirayla Antalya, 5.132.000 lirayla Ankara ve 4.737.000 lirayla Bursa onu takip eden diğer illerimiz olarak sıralanıyor değerli dinleyiciler. Peki, fon soruşturmasındaki yeni dalgadan da haberiniz olsun. Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle piyasalara ilişkini yürütülen soruşturmada iki yeni operasyon dalgası yaptı. Katılım Evim Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki piyasa dolandırıcılığına yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu saptandı. Böylece soruşturma kapsamında adli işlem yapılan toplam şüpheli sayısı 60'a ulaşmış durumda. Ve FETÖ bağlantısı tespiti var. Fon soruşturmasının mali boyutunda çarpıcı para transferleri ortaya çıktı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs'ta Selim Dağbaşı'nın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar, 4 Eylül'de Hamza Kaplan'ın hesabına iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği saptandı. Gözaltına alınan isimlerden Selim Dağbaşı'nın 15 Temmuz sonrasında Fethullahçı terör örgütüne ait vakfa yüksek maaş yaptığı gerekçesiyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı belirlendi. Dağbaşı'nın usulsüz çıkarlı araç kullanımı da daha önce kamuoyunda haberlere yansımıştı. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy şirketinin 131 fonunu tasfiye etme kararı almıştı. SPK 3 aylık tasfiye süresini 6 aya çıkardı. Peki bu değişiklik borsayı nasıl etkiliyor? Altın fiyatlarına nasıl etki yapıyor? Dinleyin.
5: Endeks önce 1000 puan civarında bir düşüş gerçekleştirdikten sonra yatay seyirde tutunmaya çalışıyor. Şu an 13.000'lik seviyelerde. Son zamanlarda fonlarla ilgili yaşanan hadiseler özellikle yatırım fonlarında para tutan yatırımcıları kaygılandırmıştır. Dolayısıyla bir miktar yatırımcının bu kaygı nedeniyle pozisyonlarını kapatarak likitte dönmeye, yani parasını fondan çekmeye yönelik eğilimde bulunmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla gerek mevcut fonlarda herhangi bir problem olmayan fonlar, gerekse sorun yaşanan fonlarda katılım payı sahiplerinin ihtiyacının giderilebilmesi için ellerinde bulunan hisse senetlerinde pozisyon azaltımı ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu da tabii ister istemez borsada bir satış baskısı oluşturur. Bu satış baskısı SPK'nın tasfiye sürecinin 3 aydan 6 aya çıkarması nedeniyle biraz daha azaldı. FED faiz kararı ve faizlerin ne kadar süre yüksek kalacağı kaygıları bu altında aşağı yönlü baskıya sebep oluyor. Diğer iki tane önemli olay, İran ve Amerika ile görüşmelerin yapılıp yapılamayacağı ve bu görüşmelerin sonucunda barış olup olamayacağına yönelik beklentiler, bu da dalgalanmaya yol açıyor. Diğer konu jeopolitik riskler, önümüzdeki dönemde altında aşağı yönlü hareketleri de görme potansiyelimiz de her geçen gün artıyor.
14: Hisselerin tam 100 kat arttığı incelenmesi tavsiyesinde bulunduğu ifade ediliyor. SPK tarafından Başsavcılık 19 Ağustos 2026 tarihli yazıda bazı hisselerde yaklaşık 100 katlık artışlar yaşandığına, manipülasyonların portföy şirketleriyle fonlar üzerinden yapıldığına dikkat çekip inceleme istediğine işaret ediliyor. 19 Ağustos 2026'da. Ortadan yok edilen paranın milyar dolarlarla anlatıldığı söyleniyor. Öyle birkaç milyon dolar, 50-100 milyon dolar falan değil. Milyar dolarlar iddiası var. Olur şey değil. Oldu. Ticaretin kalbi Müsiat Expo'da atacak 114 ülkeden 50 binden fazla katılımcıyı ve 70 ülkeden 400'ün üzerinde nitelikli alım heyetini ağırlayacak olan Expo 2026 bugün kapılarını açacak. İkili ilişki görüşmelerine, kritik toplantılara imza atılacak fuarda en az 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşılması hedefleniyor. 26 Eylül'e kadar açık kalacak Müsiat Expo 2026, sanayi, makine, otomasyon, enerji, inşaat, yapı malzemeleri, gıda ve tarım başta olmak üzere stratejik sektörlerden 300'ün üzerinde firmayı dünya pazarlarıyla buluşturuyor. O fuarlarda bir dönem aktif görev almış bir dostunuz olarak biliyorum. Lokomotif gibi adeta çalışıyor. Fuar deyip geçmeyin. Yunan size minnettar. Türklerin bıraktığı milyonlarca avroyu silahlanmaya harcayan Yunanlar üstüne bir de alay ediyor. Her yıl Yunan adalarına tatile giden 2 milyon Türk 750 milyon dolar para harcıyor. 2 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yunan adalarına 750 milyon dolar para bırakıyor. Bu para Yunanistan'ın savunma bütçesinin %10'una denk geliyor. Atina Türklerin parasıyla şimdiden iki fırkateyn aldı bile. Midilli'deki Türkleri videoya çeken bir Yunan da sayenizde ilk F-35'in parasını ödedik, şimdi sıra ikincide diyerek dalga geçti oraya giden Türklerle. Bilmem böyle bir tercihiniz olur mu? Ama bedava da olsa oraya gitmem diyenler listesinde lütfen beni ilk sıraya yazın. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de tatil için gittiği adada daire başkanı yaptığı eşiyle Yunan bayrağı önünde poz vermişti. Gayet de mutlu gözüküyorlar. Yunan bayrağının gölgesi altında daireler çiziyorlar eşiyle beraber. Mutlu gözüküyorlar. Herkes mutlu olduğu yerde mevcut olsun mümkünse. Nerede mutluysa orada olsun mümkünse, yeri gelmişken söyleyelim. Sevgili dinleyiciler, trafik kazası sonrasında mağdur olan vatandaşlar bu kez de kişisel verileri üzerinden hedefe alınıyor. İddiaya göre kazazedelerin bilgilerine ulaşan dolandırıcılar telefonla aradıkları vatandaşlardan vekaletname alıyor ve bu yöntemle milyarlarca liralık haksız kazanç sağlıyor. Sistemi nasıl kuruyorlar ve nasıl işletiyorlar? Dinleyin.
7: Avukatlar doğrudan bir kimseye ulaşamazdı. Kişiler bize ulaşırsa ancak yardımcı olabiliriz. Kaza yapan vatandaşımız baktığımızda öncelikle emniyet, devamında hastane, aynı zamanda sigortaya yapılan başvuru neticesinde de sigorta şirketleri bu bilgileri erişmiş oluyor. Bir kişiye ulaşmamızı sağlayan verilerin kişilerin rızası haricinde paylaşılması kanuna aykırılık teşkil ediyor. Vekaletname aslında içeriğindeki yetkileri sizin belirleyebileceğiniz bir doküman. Ama tabii zaten vatandaş burada vekalet verirken böyle bir riskten bir haber olarak bunu veriyor. Pratikte çok işlevsel olmuyor maalesef. Burada aslında vatandaşın da kusuru var. Bu noktada biraz iğneyi de kendimize batıralım. Tanımadığınız bir kişiye vekalet verilmez. Bu güven temelli bir iş. İşini nasıl yaptığını bilmediğiniz insana zaten vekalet verilmez. Ki siz bunun ötesine geçip tanımadığınız birine bunu veriyorsunuz. Buradaki tek ayırt edici durum arayan kişinin size şu kadar para vereceğim ya da şu kadar para alacağım demesi. Dolayısıyla bu günlük hayatımızda da bildiğiniz üzere kolay para diye bir şey yok. Böyle bir durum söz konusu olduğunda bilin ki dolandırılıyorsunuz.
14: Trafik cezaları caydırıcı hale getirildi. Duymayan yok herhalde ama herkes de aynı yetkiyi
7: demesi. Dolayısıyla bu günlük hayat.

0: Vergisini yatırıyor mu, ödüyor mu, yoksa değişik formüllerle hallederizden mi ilerliyor? Dikkatle bakmak lazım. Yani açıktan 90 bin lira cezanın ürkütmediği bu Ferrarisi bağlanan adam, ehliyetine el konulan adam, 60 gün trafikten men edilen adam kimdir, nedir, ne değildir? Resmi yetkililer herhalde bunun üzerine gideceklerdir. Bir tarafta böyleleri var. Diğer tarafta da İzmir'de taşıdığı yolcusunun gönderdiği parasını fazlasıyla, çok fazlasıyla gönderdiğini fark eden dürüst taksi esnafı. Taksici İzmir'de taşıdığı yolcusundan ücret olarak, taksi ücreti olarak 920 lira alacaktı. Yanlışlıkla müşterinin 920 bin lira havale ettiğini gördü. Müşterisini bıraktığı berbere geri döndü. Ne yaptın sen dedi. Hesabıma 920 bin lira göndermişsin dedi. Örnek bir davranış tabii bu. 26 yıllık direksiyon emekçisi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan tarafından teşekkür edildi. Ödülü takdim edildi. Helal olsun sana diyelim. Allah helalden ayırmasın diye de devam edelim.
1: O saatlerinde yolcumu aldım, Karşıyaka'ya adrese götürdüm. Tek yön bulunduğumuz yer ve yolda giderken ettiğimiz sohbette kendisinin Karadağ'a yerleşeceğini, Karşıyaka'da tıraş olması gerektiğini söyledi. Berbere bıraktım kendisini ve vardığımız noktada 920 TL yazdı, IBAN'a atacağını söyledi. IBAN'a telefonumdan para geldiğini gördüm ama rakamı görmedim. Biraz yürüdükten sonra rakama baktım, 920 TL yerine 920 bin lira atmış. Telaşla geriye döndüm. Kendisini berberde buldum ve yanına gittim. Dedim ki hesapta bir yanlışlık var. Parayı dedi gönderdim, ödedim dedi. Ya ödediniz ama dedim biraz fazla ödediniz. Nasıl yani dedi. Hesabınızı dedim kontrol eder misiniz? Hesabını kontrol etti. Şaşırdı. Dedim benim dedim yakın gözlüğüm yanımda değil. İBAN'ımı açtım. Yani hesabımı açtım. Açtıktan sonra da dedim kendisine kendi hesabına dedim bu parayı gönderir misin? Kendi hesabına parayı gönderdi. 920 o bana göndermişti. Ben ona 919 bin TL olarak geriye iade ettim. İşte biraz masraf falan kesildi. Yani aklımdan geçen sadece o parayı yerine iade etmekti. Çocuklarıma yediremezdim o parayı.
0: Helal olsun. Ankara'dan Zübeyde Hanım bizi dinliyor. Çok teşekkürler diyelim. Abi sorma. Ankara'da hem kiralık hem de satılık evler konusunda her şey aldı başını gitti. 40 yıllık binaları 35-40 bin liraya kiraya veriyorlar. Yine eski evler var. Onlar da 6 milyondan başlıyor. Evler eski olmasına rağmen fiyatlar bu. Allah hepimize yardım etsin diyor. Amin diye ekleyelim. Samsun'da dostumuz Serdar'ımız var. Serdar Aksoy. Ona da can kardeşime selamlar gönderelim. İşi gücü rast gitsin. Ayhan Yılmaz'ımız var mesela. Sanatçı arkadaşımız, değerli yayıncı arkadaşımız, onu da muhabbetle selamlıyoruz, şöyle kucaklıyoruz. En kalbi sevgi ve saygı bizden karşılıklı. Peki diğer dostlarımız, günaydın Arzu Hanım, Avusturya'dan sizi dinliyorum. Valla çoğu içimden geçen ne varsa siz dillendiriyorsunuz. Çok da memnun oluyorum böylece diyor. Duanıza da gönülden amin diyorum diye ekliyor. Efendim kalbinde dili bir olur, aklında dili bir olur. Yeter ki burada Radyo 7 frekansında gerçekleri kovalayalım. Mehmet Kale Konya'dan bizi dinliyor. Konya'ya sevgiler gönderelim. Abi kurtlar mı kapsın bizi diyor. Kapmasın efendim. Almanya'dan Fatih Bostan takip ediyor. Abi sabah vardiyası neden 5.45'te başlar? Bu ülkede sabah çalışanlar 6'da başlıyor diye mesaj göndermiş. Kurt mu kapsın beni ille mesajımı okuman için diye ekliyor. Seni kurt kapmasın. Erkenden gidenler, mücadele edenler de hiç az değil dostum. İşin gücün rast gitsin. Kocaeli Derince'de Özgür Baydoğan'ımız var. Ailelerin çocuklarıyla çok daha yakından ilgilenmelerinin lüzumlu olduğunun altını çiziyor. Hayat yeterince zor zaten. Yani geçinmek zor, sıkıntılara göğüs germek zor, kanaat etmek öyle az buz iş değil, müsamahakar olmak öyle. Sonra en istenmeyen helal gerçekleşebiliyor belli şartlar altında. Nafaka meselesine iş geliyor ve orada durum patlıyor. 13. yargı paketi kapsamında nafaka ve boşanma süreçlerine ilişkin yapılacak çalışmada tek taraflı bir düzenleme yapılmaması ve farklı kesimlerin görüşlerinin alınması bekleniyor. Çalışmada tek taraflı bir düzenleme olmasın deniyor. Bu çerçevede başta kadın sivil toplum kuruluşları olmak üzere aile alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, nafaka uygulamasında sorun yaşandığını dile getiren taraflar, aile hukuku davalarına bakan hakimlerin görüşleri alınacak. Sağdan gelecek görüş, öneri ve itirazları da düzenleme açısından yol gösterici özellik taşıyacak. Nafaka konusunda yapılacak düzenlemede Anayasa Mahkemesi'nin kararı da belirleyici olacak. Mahkeme 4 Haziran 2026'da Türk Medeni Kanunu'nda

0: yoksulluk nafakasına ilişkin, yer alan süresiz olarak ibaresini iptal etmişti. AK Parti kurmaylarının yeni düzenlemenin hukuki çerçevesini oluştururken yüksek mahkemenin gerekçeli kararını dikkate alması bekleniyor. Bu nedenle nafakaya ilişkin düzenlemenin ayrıntılarının gerekçeli kararın ortaya çıkmasının ardından netleşmesi planlanıyor. Üzerinde çalışılan seçeneklerden biri yoksulluk nafakasının herhangi bir süre sınırı olmaksızın devam etmesi yerine evliliğin süresi ve tarafların sosyal ekonomik durumları dikkate alınarak hakim tarafından belirli bir süreyle sınırlandırılması. Henüz kesinleşmemiş bir formül bulunmazken kısa süreli evliliklerde nafakanın üst sınırının 5 yıl kesinleşmedi ama nafakanın üst sınırının 5 yıl, 5 yıldan daha uzun süren evliliklerde ise 15 yıl olarak belirlenmesi gibi alternatifler değerlendiriliyor. Diyelim ki kısa süreli bir evlilik yaptınız, nafaka en fazla 5 yıl boyunca ödenebilir diye bir formül var. 5 yıldan uzun süren bir evlilik yaptınız, sonra boşanma gerçekleşti. Orada da 15 yıl olarak belirlenmesi gibi bir alternatif var. Ancak yapılacak saha çalışması, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının ardından bu sürelerin değişebileceği, farklı bir modelin de gündeme gelebileceği vurgulanıyor değerli dinleyiciler. Yargı paketi hazırlıklarının aile hukukuna ilişkin bir diğer önemli ayağını ise yıllarca sürebilen çekişmeli boşanma davaları oluşturuyor. Bu soruna karşı üzerinde durulan yeni modelde boşanma kararıyla boşanmanın mali sonuçlarının birbirinden ayrılması gündemde. Buna göre mahkeme evlilik birliğinin fiilen ve ruhen sona erdiği ve eşlerin yeniden ortak hayat kurmasının mümkün olmadığı kanaatine ulaşması halinde nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi uyuşmazlıkların tamamlanmasını beklemeden boşanmaya hükmedebilir. Yani nafaka konusu kesinleşmese bile, tazminat konusu da öyle, mal paylaşımı gibi konular da öyle, boşanma kararı verebilecek mahkeme heyeti. Hükmedebilecek. Modelin hayata geçirilmesi halinde eşlerin medeni durumuna ilişkin karar öncelikle verilecek ve nafaka, maddi manevi tazminat, mal paylaşımıyla diğer mali uyuşmazlıklara ilişkin yargılama ise ayrı dosya veya süreçler üzerinden devam edebilecek. Böylece mali anlaşmazlıklar sürse dahi boşanmanın yıllarca sonuçsuz kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Burada da başka bir problemlerin de beraberinde gelmesinin önüne geçmek lazım. Bahsedilen şey nafaka, tazminat ve mal paylaşımı Türkiye'de az önemli şeyler diye tanımlanmaz. Zira çok önemli görülür ve öyle bakılır. Efendim, bunaltıcı sıcaklar yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. Eylül ayının son haftasında yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden geriledi. İstanbul'da da şu anda yağışlı, yağmurlu bir hava var.
1: Sonbahar provasını yaşayacağız önümüzdeki 4-5 günde. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeydi. Salı günü kuzeybatı kesimlerden başladı. Çarşambadan itibaren de kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşüyor. Önümüzdeki haftanın ortasına kadar da böyle devam edecek. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Karadeniz bölgesinde beklediğimiz yağışların Marmara'nın doğusunda, yani İstanbul, Sakarya, Kocaeli, özellikle de Bursa, Balıkesir çevrelerinde, bir de Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Üç büyük ile bakacak olursak Ankara'da çarşamba günü ve perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış var. Bu yağışların normal orta kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı özellikle Ankara'da 20-23 derece civarında ama gece sıcaklığı 9 dereceye kadar düşecek. Vatandaşları gece serin havaya karşı uyaralım. İstanbul'da çarşamba günü kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı çarşamba 18 derece ama daha sonra ısınıyor. Yağışın geçmesiyle birlikte 20-23'e kadar ulaşacak. İzmir'de ise sadece çarşamba gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı 23 derece. Perşembe, cuma ise yağış beklenmiyor. Az bulutta 25-26 derece civarında olacak.
2: 7 gün 7 sabah.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
5: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
0: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
1: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam. Radyo
3: 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: İstanbul trafiğinde yoğunluk yağışın da etkisiyle %72 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu ve Ayvansaray yönünde yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer yoğun noktalara baktığımızda TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, TEM Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, O3 Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul'da Esenyurt'ta otolastikçi dükkanında çıkan yangın var ve bitişikte bulunan 4 iş yeriyle bir yemek şirketine de sıçradı bu yangın maalesef. Alevleri fark etti mahalle sakinleri, hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine ekipler geldi ve yangına müdahale etti. Ardından 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Hem iş yerinde hem de yemek şirketinde soğutma çalışmaları şu dakika itibariyle devam ediyor. Sadece maddi kayıp var. Herhangi bir can güvenliği problemi yok. Gelen İlk bilgiler bu yönde, gelmiş geçmiş ve bitmiş olsun diyelim.
3: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
6: Başkent gündemine beraber gidelim. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
7: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
6: 23 Eylül Çarşamba sabahında merak ediyoruz, gündeminde neler var?
7: Öncelikle Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün kaldığı yerden devam edecek görüşmeler. Başkan Erdoğan, kalbim ile kelamım arasında perde koymayacağım dedi. BM reformlarından Filistin meselesine dün BM kürsüsünden net mesajlar verdi. BM'nin görev yapmaz hale geldiğini söyledi. Önce çocuklar gülecek dedi. Reformun şart olduğunu altını bir kez daha çizdi. Günün programına bakarsak, Başkan Erdoğan iklim etkinliğine katılacak. Bugün ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin bir ekonomik programı var. O programda katılması bekleniyor Başkan Erdoğan'ın. Ankara'ya dönersek, Yeni Parti'de gözler İstanbul Adalar'da bugün. Adalar'da kritik seçim bugün. Bugün saat 10'da başlayacak başkan vekilliği seçimi. CHP 10, AK Parti'nin 2 meclis üyesi bulunuyor belediye meclisinde. CHP'li 5 üye oy kullanmayacağı ifade ediliyor toplantıda. Bakalım neler olacak, ilerleyen saatlerde birlikte göreceğiz. Bu arada CHP'de yeni partide de hareketlilik devam ediyor. Özgür Özel Başkanlığı'nda dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda kritik kararlar alınmıştı. Yeni partide kongre takvimi işlenirken hafta sonu ön seçim için üyeler de artık sandık başına gidecekler. 400 üyesi geçmiş 310 ilçede ön seçim gerçekleştirecek. Genel Başkan Özgür Özel de hafta sonunda sırasıyla İzmir, Manisa, Balıkesir, İstanbul'a giderek ön seçimin yapılacağı bazı ilçeleri ziyaret etmesi bekleniyor. Bugün de bir konuğu var genel merkezde Özgür Özel'in, yeni parti genel başkanının. Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağır Alioğlu'nu ağırlayacak genel merkezde. Gündemden son başlığımız ise Anayasa Mahkemesi'nden olacak. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı verilmesinin üzerinden tam 14 yıl geçti. Kadir Özkaya, AYM Başkanı bugün sempozyumda konuşacak. Bu süreçle ilgili değerlendirmeler yapması bekleniyor diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
6: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
8: Son dakika haber.
6: Yine bir son dakika, yine hepimizi ilgilendiren gelişme. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen soruşturma var ve Menderes Belediyesi'nin eski başkan vekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı sevgili dinleyiciler. Tekrar ediyoruz. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon var. Aralarında belediyenin eski başkan vekili Erkan Özkan'ın da bulunduğu en az 9 şüpheli gözaltında. Ayrıntılarını paylaşmayı sürdüreceğiz.
3: 7 gün 7 sabah.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji anlaşması imzalandı. Bakan Bayraktar, yeni nesil nükleer teknolojilerin uygulanabilirliğinin değerlendirileceğini belirtti. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, ABD'nin ablukayı kaldırması karşılığında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açabileceği yönündeki diplomasi haberleriyle megawatt saat başına 70 avronun altına inerek son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Sermaye Piyasası Kurulu pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmayacağını duyurdu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Eskişehirli Ünlüce ailesi Ramazan umresi için Suudi Arabistan'a gitmişlerdi. Seccadelerine basan bir Suudi polisle tartıştılar. Gerekçe bu, 8 aydır Türkiye'ye dönmeyi bekliyor. Birileri bu Suudi Amerikalılarla, pardon, Suudi Araplarla bir görüşse ve bu insanlar evlerine dönseler iyi olur efendim. Ramazan umresi yapmak için 17 Şubat'ta Mekke'ye giden Hava Ünlüce, çocukları Serdar Ünlüce, Semra Karakaya ve Hediye Ünlüce Sırakaya 8 aydır Türkiye'ye evlerine dönemiyor. Umre ziyaretlerinin 24. günü sabah namazı için Kabe'ye giden aile fertleri, tavaf namazı kıldıkları esnada görev yapan bir polis memurunun seccadelerine basmasına tepki gösterince kısa süreli arbede yaşanmıştı. Olay sonrasında karakola götürülen aile fertleri polis memurunun kendisine şiddet kullandıklarını iddia etmesi üzerine gözaltına alındı. Kabe'de yaşanan olay sonrasında anne Hava Ünlüce ve kızları Semra Karakaya ve Hediye Ünlüce Sırakaya 4, oğlu Serdar Ünlüce ise 48 gün süreyle tutuklu kaldı cezaevinde. Haklarında soruşturma başlatılan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ünlüce ailesine yargılama süresince ülkeden çıkış yasağı getirildi. 5 defa mahkemeye çıkan aile üyelerinden Serdar Ünlüce 5 ay, anne ve kızlarına 3'er ay hapis cezası kesildi. Aile istiraf başvurusunun lehlerine sonuçlanmasını bekliyor. Serdar Ünlüce 8 aydır büyük bir kabus yaşadıklarını belirterek bir an önce Türkiye'ye ailelerine kavuşmak istediklerini dillendiriyor. Basit bir tartışmanın nasıl bu noktaya geldiğini biz anlamış değiliz. Şaşkınız gerçekten. Zaten olay sonrası karakola götürülürken bana sert davranan polis memuru sonrasında gelerek benden özür diledi ve benden helallik istedi diyor. Cidde Başkonsolosluğu'nun kendileriyle temas halinde olduğunu söyleyen Ünlüce, Suudi Arabistan İstinaf Mahkemesi'nin kararının lehlerine çıkmasını beklediklerini de kaydediyor. Serdar Ünlüce yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlatıyor. Tam 8 ay oldu. Benim 3 evladım var. Ablamın da 3 evladı var. Annem yaşlı, 61 yaşında. Onun da tansiyonu ve şeker hastalığı var. Kız kardeşim daha 2 yıllık evli ve evliliğinin 8 ayı buralarda beklemekle geçti. Hepimiz mağduriyet yaşıyoruz. Kızım her akşam baba ne zaman geleceksin, ne zaman bana sarılacaksın diyor. Bu bir imtihan. Biz buna inanıyoruz ama işin uzaması bizi gerçekten üzüyor. Biz buraya Ramazan umresi ve ibadet için gelmiştik. Basit bir olay sebebiyle aylardır ülkemize, ailelerimize dönemiyoruz. Annem özellikle çok üzülüyor diyor. Eskişehirli Ünlüce ailesinin Ramazan umresi için gittikleri Suudi Arabistan'da seccadelerine basan Suudi polisle tartıştıkları için 8 aydır vatanlarına dönmeyi beklediklerine dair haberi ayrıntılarıyla aktardık. Bizi duyanlar muhakkak vardır ve aileye Suudi yetkililer nezdinde ve girişimlerde bulunarak yardımcı olacaklar da muhakkak vardır. Lütfen es geçilmesin. Yeter. Yeter. Suudilerle aynı dili konuşmuyoruz. Onu da anlıyoruz. En azından gönül dili anlamıyla söylüyorum. Kastettiğim şey Arapça falan değil. Efendim Yemen'de kirli bir ittifak var. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Husilere silah yağdırıyor. Husiler Yemen'i bölüp küresel deniz ticaretini İsrail'in emrine sunmak gibi bir hedefe sahipler. Sadece İran taşeronu olarak varlığını sürdürmüyor Husiler. Aynı zamanda birincil ve daha öncelikli olarak İsrail taşeronluğunu yapıyor. Suudi Arabistan'a saldırılar ve Husilerin Babel Mendeb'de kontrolü sağlaması Yemen krizini farklı bir boyuta taşıdı. Uzmanlar İran-Yemen konusunda Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İsrail'le işbirliği içinde ve 1 milyar dolarlık silahla desteklenen Husiler Güney Yemen'i İsrail'in uydu devletine dönüştürmek istiyor diyerek uyarılarda bulunuyor. Bu bölgenin istikrarsızlığı demek. Müslümanların doğrudan birbirlerini hedef alması anlamına geliyor ve Siyon Haçlı İttifakı'nın ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir işe ama hiçbir işe yaramıyor. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş 5. yılında. Çatışmaların Avrupa'ya yayılma riski bölge ülkelerini alarma geçirmiş durumda. Belarus'un NATO'nun en hassas noktalarından Suvalki koridoru yakınlarında düzenlediği askeri tatbikatlar endişeleri arttırıyor. Almanya'nın hastane kapasitelerini yükseltmesi, Fransa'nın gizli istihbarat toplantıları düzenlemesi, İngiltere'nin halkına gıda stoğu çağrısı yapması da dikkatlerden kaçmıyor. Artan bölgesel gerilimi değerlendirdi Mustafa Tümamiral Profesör Doktor Cihat Yaycı, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir sıcak çatışma beklemediğini söylüyor, önemli açıklamalarda bulunuyor.
8: NATO ve Rusya karşı karşıya yani böyle fiilen cephede gelmezler. Öyle kolay kolay gelinecek bir durum söz konusu değil. Yalnız Rusya'nın yapmış olduğu tatbikatlar Avrupa'yı endişelendiriyor. Fakat burada çok enteresan bir durum var. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 5 yıldır sürüyor ve bunun sürmesi için de aslında endişe eden Avrupalı devletlerin desteğini görüyoruz Ukrayna'ya karşı. Yani sanki bu savaşın sürmesini istiyorlarmış gibi geliyor. Yani barış masasından Ukrayna liderinin defalarca kalkmış olması, tam anlaşmaya varmışken, Türkiye'nin arabuluculuğunda hem de anlaşma zemini oluşmuşken bir telefonla ya da sonradan vazgeçen bir Ukrayna yönetimi var. Bunun karşılığında da dikkat ederseniz en fazla Ukrayna'ya destek veren ülkeler Almanya, İngiltere, Polonya ve bunların üçü de en fazla Rusya'dan çekinen devletler. Sanki bu savaş devam etsin, Rusya da başını güneyden kaldırmasın, hiç kuzeye yönelmesin diye bir sanki niyetleri varmış gibi geliyor. Şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile ilişkilerini aslında çok ölçülü tutuyor. Yani Rusya'yı hiçbir zaman karşısına doğrudan almıyor. Yaptırımlar vesaire Rusya'nın ekonomisini etkilemediği çok fazla. Hatta Rusya'nın ekonomisi fazla bile verdiği zamanlar oldu bu savaş esnasında. Ruble öyle fahiş bir değer kaybına uğramadı. Petrol fiyatları yükseldikçe Rusya savaş masraflarını karşıladığı gibi gelirini de arttırdı. Elbette Ukrayna'nın vurduğu tesisler dolayısıyla bir takım petrol sıkıntıları, benzin sıkıntıları şunlar bunlar var. Bunlar ayrı bir mesele ama genel itibariyle ekonomisi açısından Rusya'yı etkisizleştiren bir durum söz konusu değil. Ama İran savaşı esnasında, İran'a daha doğrusu saldırı esnasında çok enteresandır Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya yaptırımları kaldırdı. Avrupalılar çok kızdılar ya sen bize böyle diyordun ama sen kendin yaptırımları kaldırdın diye. Çünkü bunlar küresel oyuncular. Bu küresel oyuncular pazarlıklarını başka alanlarda da yapıyorlar. Ve biliyorsunuz barış teklifinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin barış teklifinde Ukrayna'nın aslında toprak kaybını kabul etmesi isteniyordu Rusya'ya karşı. Ve nadir elementlerin olduğu Ukrayna toprakları her iki devlet tarafından paylaşılıyordu. Yani bunlar da vardı. Bunları da görmek lazımdır. Suvalki koridorunda yapılan bu tatbikat aslında bir nevi gözdağı vermek amacıyla yapılıyor. Biz de hazırız, siz bize karşı çok hasmane tutumda bulunmayın diye Beyaz Rusya ve yine Rusya'nın karşı birbirleriyle işte koordine olarak yaptığı tatbikatlar. Yalnız NATO'nun 5. maddesini yürürlüğe sokacak bir durum olur mu derseniz hayır olmaz gibi görünüyor. Olmaz. Ama hibrit savaşlar mesela Leipzig'teki havaalanındaki patlayıcılar, dronlar, Rusya'nın işte o saldırıları üstlenmese de Almanya'nın Rusya'nın yaptığına dair açıklamaları. Bu tür işte hibrit savaş örnekleri, hibrit mücadele örneklerini yakın zamanda daha fazla göreceğiz. Çünkü neticede Almanya'da kargo uçaklarıyla Ukrayna'ya silah gönderdiği havaalanında bunları bu saldırılara uğradı. Rusya da şunu söylüyor. Ben Ukrayna'ya savaşıyorum. Siz Ukrayna'ya böyle destek verirseniz ben de sizi doğrudan değil ama hibrit savaş yöntemleriyle hedef alırım diyor. Rusya'nın Avrupa'ya tehdit olarak kalması Amerika'nın Avrupa'da kalmasının gerekçesidir.
6: Biliyorsunuz dün bu saatlerdeydi hemen hemen ve maalesef Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yakın bir alanda kız meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia edilen bir saldırı vardı. H.O. isimli bir saldırgan ki 15 yaşında, 3'ü ağır 11 öğrenciyi yaralamıştı. Saldırgan polis tarafından yakalandı. Olayın gerçekleşmesinin ardından 6 baş müfettiş görevlendirildi. Yaralı çocuklar ve ailelerine yönelik psikososyal destek ekibinin de görevde olduğu ifade ediliyor. Bir şey daha eğri oturup doğru söylemek gerekiyor. Biz bu çocukları sokakta bulmadık. Sokaktan da toplamadık. Pekala onların eğitimi ve tedrisatıyla, saygı, sevgi ve algılarıyla da yakından ilgilenmek zorundayız. Bizim ilgilenmediğimiz yerlerde başkaları ilgileniyor. Eline ya tüfek veriyor ya başka şeyler veriyor. Zihnine başka şeyleri kodluyor. Sonra kontrolden çıkan toplumun merkezinde buluyoruz kendimizi, ağlıyoruz. Hep beraber üzülüyoruz, kahrediyoruz, kızıyoruz. Hatta yetkililere neler neler söylüyoruz. İş anne ve babayla başlıyor, aileyle devam ediyor. Sonra da sokakta devasa hale geliyor. Muhalefet tabii yine olay yerine hemen uçtu. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni partinin Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin sözcüsü Müslüm Sarı, Deva Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Mahmut Arıkan saldırıyı hükümete mal eden isimlerdi. Bu arada yeni partide kongre takvimi işlerken hafta sonu ön seçim için üyeler sandık başına gidecek. 400 üyeyi geçmiş 310 ilçede ön seçim yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel de hafta sonunda sırasıyla İzmir, Manisa, Balıkesir'le İstanbul'a giderek ön seçimlerin yapılacağı bazı ilçeleri ziyaret edecek. Yalnız Özgür Bey'in, yani yeni parti genel başkanının başı teşkilatlarla dertte. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in CHP'de kalmayı tercih etmesi, Beyoğlu örgütünde 400 delegeyi seçmek için 2500 üyeden sadece 192'sinin sandığa gitmesi Özgür Özel'i hayal kırıklığına uğrattı. Zonguldak Merkez ve Muğla Milas'ın ardından Beyoğlu'nda da delegeleri ikna edemediği anlaşılıyor. Özgür Özel'in liderliği de böylece tartışmalı hale geldi. Gittiği illerde pek ilgi görmeyen, seçmenler bir yana yeni parti üyelerine bile güven vermeyen Özgür Özel'e balonu erken söndü eleştirileri yapılıyor. Diğer yandan 30'a yakın vekilin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmek için zemin yokladığı da gelen bilgiler arasında. CHP deyince Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 25-27 Eylül tarihleri arasında Bolu Abant'ta milletvekillerini kampa alacak. MYK, Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılacağı o kampta partinin önümüzdeki dönemde izleyeceği strateji ve yol haritası çizilecek. Yeni yasama dönemine ilişkinde hazırlıkların konuşulması bekleniyor. Bu arada saatin de 8.53 hatta 54 olduğu ifade ediliyor. Kastamonu'da bir köy evinde çıkan yangın haber veriliyor. O yangının maalesef ki yayıldığı bilgisi var. Gelen ilk bilgi en az 4 evin kül olduğu yönünde. Kastamonu'da bazı evler alevlere teslim olmuş vaziyette. Köy evinde çıktığı ifade ediliyor o yangının ve 4 evin kül olduğu, ekiplerin müdahalesinin de yamaçta bulunan köy evlerine müdahaleyi biraz zorlaştırdığı gerçeği de hatırlatıldıktan sonra. Avusturya'da bizi dinliyor Yusuf Bey, ve aleyküm selam diyelim. Lütfen ailelere dönüp bir bakılsın diyor. Önce aile içinde işi çözmek zorundayız. Biz çocukluğumuzu hatırlıyoruz da böyle şeyler olmuyordu. Annenin babanın terbiyesi hemen ama hemen kendisini hissettiriyordu diyor. Üsküdar'dan Kadir Bey'e de çok teşekkürler. Murat Bey'e, Murat Kurum'a soruyoruz. 100 bin konut mağduruyuz diye konuşmuş. Bu arada Murat Kurum Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısı için New York'ta bulunuyor. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31'in lansmanını yaptı ve bugün burada yalnızca COP31 eylem gündemini tanıtmak için değil, iklim eyleminde hedeften uygulamaya geçişi nasıl hızlandıracağımızı birlikte konuşmak için bulunuyoruz dedi.
9: COP31 eylem gündemini tamamlanmış bir program olarak değil, ortaklarımızla birlikte şekillenen ve uygulanan bir yaşayan gündem olarak değerlendiriyoruz. Benim bu tartışmalardan çıkardığım net mesaj şudur. Artık yalnızca ne yapılması gerektiğini değil, nasıl yapılacağını da birlikte ortaya koymalıyız. İşte finansmana erişimi kolaylaştırmalı, kapasiteyi güçlendirmeli, teknoloji ve yatırımları gerçek ihtiyaçlarla buluşturmalı ve işbirliğini uygulamayı hızlandıracak şekilde güçlendirmeliyiz. Antalya'ya ilerlerken bu istişareleri devam ettireceğiz. Başarılarımızı yalnızca aldığımız kararlarla değil, bu kararların sahada neyi değiştireceğiyle değerlendireceğiz. Bu nedenle sizleri yalnızca COP31'e katılmaya değil, eylem gündemimizin aktif ortakları olmaya, girişimlerimize katkı sunmaya ve somut sonuçları Antalya'ya birlikte taşımaya davet ediyorum. Diyalogdan uygulamaya, hedeften sonuca hep birlikte ilerleyelim. Kasım ayında sizleri Antalya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Ben hepinize katkılarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun.
4: 7 gün 7 sabah.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul aralıklı sağanak yağışlı 17, Edirne 22, Bursa 18, İzmir sağanak yağışlı 23, Denizli 28, Afyonkarahisar 22, Antalya aralıklı sağanak yağışlı 28 derece, Adana 30, Hatay 27, Ankara sağanak yağışlı 23, Eskişehir 19, Sivas 28, Bolu 17, Samsun ve Trabzon sağanak yağışlı 26 derece, Erzurum parçalı bulut 25, Malatya 30, Van 27, Diyarbakır 34, Mardin 30, Şanlıurfa parçalı bulutlu 31 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 41, Bakü 30, Londra 24, New York 18 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Trump TV diye bir yayın kuruluşu olacak en azından internet üzerinden. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok şikayet ettiği adreslerden biri televizyonların varlığı ve yaptıkları yayın şekli. Trump'ın kibir abidesi, sarı bulaşık bezi, Trump'ın en çok şikayet ettiği medya kuruluşlarının başında geliyor televizyonlar. Haber kuruluşları, Trump'ın bazı televizyon kanallarının Beyaz Saray'a girişini yasaklamasının ardından ortak bir havuz yayınlığını oluşturma kararı aldı. Bunun üzerine Beyaz Saray resmi canlı yayınını bundan sonra sosyal medya üzerinden Trump TV adıyla yapacağını duyurdu değerli dinleyiciler. Ha, merak edenler var mıdır? Belki de muhtemeldir. Bu arada aynı Trump Erdoğan'la uğraşamazsınız vurgusunu yaptı. Körfez ülke liderleriyle düzenlenen zirvede dün kurdu bu cümleyi. Erdoğan'a da övgüler yağdırdı, iltifatlar yağdırdı. Çok çetin birisi. Onunla uğraşamazsınız. Erdoğan harika bir adam ve benim de dostumdur ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bugün de Birleşik Devletler'de Birleşmiş Milletler'e yönelik olarak toplantılara ve ikili görüşmelere devam etmesi bekleniyor. Filistin'in sesi olacaklarını söyledi Başkan Erdoğan dünkü genel kurul toplantısı esnasında. Uluslararası toplumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmaya davetini de dillendirdi. Ama yıllardır yaptığımız davetlerden biri bugüne değin maalesef bunu başarabilmiş değiliz. Hani bize yakın olduğunu düşündüklerimizin bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımış oldukları gerçeği maalesef ki mevzu bahis bile değil. Bitti bize tanınan süre. Hepinize müteşekkiriz. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Kısmet olursa yarın sabah 7'de, Radyo 7'de yine buluşalım. Yine hayatı konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun. Hoşçakalınız.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
10: Reklam.
11: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
12: Vakıfbank daima seninle.
13: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Wellcare'den vitamin D3K2. Wellcare, İlko güvencesiyle.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
17: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
16: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır
4: sana maksimum. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları

0: Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister ol. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.

Bugün 23 Eylül Çarşamba, tam hafta ortasındayız. Hepimiz için güzel bir gün olur inşallah. Şu anda sesimi duyan, evet, sizden bahsediyorum. Selam olsun size. Rabbim gününüzü hayır eylesin. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.

Şarkılarla başladık, türkülerle devam ettik. Şıkır şıkır türkülerde tarzımızı değiştirelim. Ama en iyiler yine Radyo 7'de olacak. Her tarz müzikten özenle seçtiğim şarkılar bir bir yayında.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: www.radyo7.com.tr
3: Tıkla.
4: Anında canlı dinle.
5: Reklam.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Benceğini değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil hangi Gümüş Suyu?
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

Sen Aşksın, Hakan Yeşilyurt'tan dinlediniz. Özgün Müziğin sevilen bir ismiydi. 45 yaşındayken aramızdan ayrıldı bir kalp krizi sonucu. 99 yılında ilk albümünü yapmıştı, Eftelya albümün adı ve o şarkı çok çok sevilmişti. 2000 yılında da stüdyo konuğum olmuştu, o zaman tanışmıştık. Sonrasında defalarca Radyo 7 stüdyosuna gelmişti. Rahmetli anmış olalım onu da az önceki şarkıyla beraber. Program yine çok güzel bir yorumcuyla, çok güzel bir sesle devam ediyor. Sende.

Özgün Müzik'ten dinlettiğim bu 3 eserin ardından tarzımızı değiştirelim ve şöyle bir 90'lara doğru sizleri götüreyim. 90'ların pop müziğinden şöyle gelsin birkaç eser.

programın bir saatlik dilimini geride bıraktık. Önümüzde bir saat daha var dostlar ve programımızın ikinci saatine türkülerle geçiş yapalım. Yozgat yöremize ait yürekleri dağlayan bir türküdür. Halk müziğin yaşayan efsanelerinden Emel Taşçıoğlu'ndan geliyor.

Bunlar yürek sızlatan efsane türküler. Son bir tane daha dinleteceğim. Neşet Baba'nın o efsane türküsü. Bu dünyanın ne kadar yalan olduğunu öyle güzel anlatıyor ki bu türküde. Ardından çok kısa reklam aramız olacak. Sonrasında tarzımızı değiştirerek bu müzik ziyafeti Radyo 7'de Erkan'la çok canlı devam edecek. Cahildim, dünyanın rengine kandım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
5: Ekspertise, Dino Bile. Reklam.

Anne duy sesimi, Ferdi Tayfur'un sesiyle efsaneleşen bir şarkıydı. Sahibinin sesinden dinlettim. Bir Ferdi şarkısı daha gelecek. Yıldız Tilbe söyleyecek. Ah bir çocuk olsaydım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Ekspertise
3: Dinobile. Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
5: Penceğini değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Volkan Konak'la programı devam ettireceğim. Şöyle dertli bir hava, dertli bir türkü.

Evet, suyun öte yanından, Balkanlardan geldi türkümüz. Yine suyun öte yanına gidelim ama bu kez diğer suyun öte tarafına, Kıbrıs'a. Kıbrıs'ımızın çok güzel bir eseridir. Şimdi yayında olacak. Son iki şarkı değerli dinleyenler, sizlerle paylaşacağım. Ardından bu program sona ermiş olacak. Ben Erkan Koç, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın sabah inşallah yine saat 9'u gösterdiğinde birbirinden güzel eserlerle sabahınıza eşlik edeceğim. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Gününüz çok güzel geçsin. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen sel afetinin ardından bölgede yürütülecek temizlik ve tahliye çalışmaları nedeniyle adımlar atıldı. İlçe genelindeki 8 eğitim kurumunda eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Ankara'da etkili olan şiddetli sağanak yağış Keçiören ilçesinde sele ve altyapı hasarlarına yol açtı. Sel suları nedeniyle yolda çökme meydana gelirken park halindeki çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. İstanbul Esenyurt'ta bir oto lastikçisinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 4 iş yeri ve bir yemek fabrikasına sıçradı. Alevler olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyonun ikinci dalgası gerçekleştirildi. Adli makamların talimatıyla düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde uluslararası düzeyde aranan tehlikeli bir firari zanlıya yönelik nokta operasyonu düzenlendi. Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan Azet Eddin Atirari, emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İsrail ordusunun yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik sivil bombardımanlarını sürdürdüğü aktarıldı. Düzenlenen son saldırılarda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,84, avro 55,83, gram altın 6.792, çeyrek altın 11.166 lira. Brent petrol 99 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.300 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Bir ateşe attın beni. Sevda dediğin biraz da böyle galiba. Hani böyle aklıyla uzak durması gereken yerde kalbiyle bir adım daha yaklaşır ya. Sonra yanıyor mu, artık vaz mı geçiyor, yoksa o ateşin içinde bambaşka mı oluyor? Artık orası hayatın işi, onu bilemiyorum. Ama şunu biliyorum ki Radyo 7'de Eda'lı Saatler başladı, Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7'de tüm zamanların en iyileri sizlerle olacak. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız başladı program, hoş geldiniz.

Valla bu cümle kuruluyorsa eğer orada yarım hesaplar kalmamış demektir değil mi? Hani böyle gururdu, korkuydu efendim, geçmişi bir kenara bırakıp bütün kalbiyle gelmekten bahsediyorum. Ama güzel olan, hani diyor ya, birinin olmak, birinin olmaktan ziyade böyle birbirinin yanında kendin kalabiliyor musun? İşte kıymetli olan da bu zaten. Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Tüm zamanların en iyileri, en keyiflileri. Hepsi sevdiklerinize gidecek. Onları ihmal etmeden. Radyoların sesi açık değil mi? Süpersiniz siz. Bu arada Radyo Edim mobil uygulama üzerinden Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde kesintisiz olarak beraberiz. Haberiniz olsun.

Seni seven de. İnsan böyle sevdi diye kabahatli olur mu diye ister istemez düşünüyoruz. Olmaz elbette, ama yanlış kalpte fazla kaldığınız zaman insan dönüp böyle faturayı kendi gönlüne kesiyor değil mi? Aslında mesele sevmek değil. Kime emanet ettiğimiz var ya, bu çok kıymetli. İşte böyle şarkılar birbirlerine cevap veriyor. Şu anda fonda duyduğunuz da öyle. Gerçekten birini hayatımızdan silebiliyor muyuz? Ya orası tartışılır. Çünkü insanın aklı bitti dese de böyle hatıralar öyle demiyor maalesef. Hani unutmak değil belki, ama canını acıtmayacak kadar geride bırakabilmek. Benim için öldün artık.

nasıl bir kırılıp dökülmekse benim için öldün artık. Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Eda O Saatler devam ediyor. Ah ah ah şarkıya bakın. Hani böyle her şeyi tek tek söylemek zorunda kalıyorsak işimiz zor. Böyle ne bileyim, insan bazen bir bakıştan, sesin tonundan, ne bileyim ya da insanın sessizliğinden bir şeyler anlasın istiyor değil mi? Hayat zaten yeterince yoruyor. Bir de derdimizi altyazıyla anlatmayalım, anlasana.

Doğru söylüyor vallahi. Aşk laftan anlamaz ki. Zaten anlasaydı böyle işler çok kolay olurdu değil mi? Karışık olmazdı. Hani arama dersin aramaz, unut dersin unutur, bitti dersin biter. Ama yok, öyle değil. O kendi bildiğini okuyor. Sonra ne oluyor? Bize de böyle toparlaması kalıyor değil mi?

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf para.

0: Expertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Umran Oto Expertiz.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
0: Umran Oto Expertiz.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

seni düşünüyorum. İnsanın aklından kimler geçiyor gün içinde? Bir ses, bir yüz, ne bileyim, yıllar öncesinden kalan küçücük bir an bile olabiliyor değil mi? İşte Radyo 7'nin güzel tarafı da burada. Böyle bir şarkıyla sizi hiç beklemediğiniz bir hatıranın kapısına bırakabiliyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de, nerede olursanız olun sizlerle beraberiz. Ve madem böyle güzel anılardan bahsettik, bu dünyadan giderken geride ne bırakılır? Belki de en kıymetlisi, birinin hala seni hatırlıyorum diyebilmesi çok önemli değil mi? İşte o güzel şarkı şimdi sizlerle.

beni hatırla. Değil mi? Hatırlanmak güzel. Hani böyle nasıl diyeyim? Fotoğraflar eskir ya. Eski fotoğrafları bilmiyorum, böyle bakmayı sever misiniz? Ben çok severim. Eşyalar kayboluyor, fotoğraflar eskiyor, zaman geçiyor ama yaşanmışlıklar var işte o fotoğraflarda. Öyle kolay da silinmiyor. Şöyle bir radyoda efendim, özellikle Radyo 7 için söylüyorum. Denk geldiğiniz bir şarkı, yıllardır açmadığınız, hatırlamadığınız şeyleri gözlerinizin önüne getirebiliyor.

Demek ki geçmiş dediğimiz şey böyle takvimde kalmıyor. Geçmiş geçmemiş oluyor değil mi? Böyle gün boyu gayet iyisin. Akşam oluyor bir şarkı dinliyorsun. Oh, yıllardır uğramadığın bir zamana gidiyorsun o şarkılarla. Üstelik o şarkılar da sizden izin istemiyor. Anıların huyu böyle işte. Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyileri dinlemeye devam ederken buyurun programa bekliyorum sizleri. Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabildiğiniz gibi isimlerinizle 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden de fotoğraf mesajları bekliyorum.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Pazartesi.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: Reklam.
12: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada Filistin halkının bağımsızlık mücadelesine güçlü destek verdi. Erdoğan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla bu konudaki baskıların hüsrana uğrayacağını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alanda yaptığı diplomatik çağrılar sebebiyle şükranlarını sundu. Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi olarak tanınması ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların kaldırılması yönündeki kararlı duruş için teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Washington'la Tahran arasındaki gerilime dair kritik mesajlar verdi. İran'la bir anlaşma yapma ya da ağır yaptırımları devreye sokma aşamasında olduklarını belirten Trump, Kasım ayındaki seçimlerin ardından bir uzlaşmaya varılacağına inandığını söyledi. Sermaye piyasalarındaki usulsüzlük ve manipülasyonlara yönelik yürütülen adli soruşturmada toplam 63 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Yürütülen adli süreçte şu ana kadar 4 şüphelinin tutuklandığı, 44 zanlının gözaltına alındığı ve 14 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında adli işlemler devam ediyor. Operasyon kapsamında aralarında eski belediye başkan vekili Erkan Özkan'ın da yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı bir köyde ahşap bir binada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki 7 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, Mersin hariç, İç Anadolu, Sivas ve Karaman hariç, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Ankara 23, İstanbul 17, İzmir 22, Antalya 28, Bartın 21, Kırşehir 26, Kars 27, Şanlıurfa 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. İstilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyon adede yükseltildi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sehra'lı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Her güzele bir Mendus.
11: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Ekspertizse Dino Bile.
13: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
14: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Edal Saatler devam ediyor. Neslihan Hanım Konya'da bizlerle birlikte. Benden şarkı rica ediyor. O zaman sıradaki şarkı size gelsin diye devam edelim. Yozgat'ta Battal Mavi'li eşi Fatma Hanım. Fatma Hanım, duyuyor musunuz? Güzel fotoğraflar geliyor. Oh, çaylar hazırlanmış. Sensiz, radyo edisiz, çaysız olmuyor. Teşekkür ediyorum. Baklava çalışanlarında Dilek Hanım var. Yeni Çiftlik'te sıradaki şarkıyı istiyor. Eşi Serhan Bey, duyuyor mu acaba bizi? Oo, yollarda olanlar var. Eda kardeşim diye seslenmiş Berlin'de Mustafa Çelik. Ailesi için şarkı rica ediyor. Almanya'dan selamlar göndermiş. Var olsun, yollarım tabii, neden olmasın. Kolaylıklar diliyorum diyen. Hemen şöyle bakıyorum ama isimsiz olanları geçiyorum. Haberiniz olsun, demedi demeyin. Konya'dan selamlar gönderen eşi Muratcan Develioğlu için şarkı istemiş dinleyicimiz. Gönderelim, Muratcan Bey bizi duyuyorsa neden olmasın. Açıktır değil mi radyonun sesi, Zeynep Hanım göndermiş.

Dinlediğimde eskiler ve anılar canlanıyor her defasında. Vallahi inşallah o anılar, o güzelliklerdir inşallah gözünüzün önüne gelen Semra Hanımcığım. Kırıkkale'de Yılmaz Ürün var. Kardeşi Sultan'a şarkı armağan ediyor. Çalışırken sürekli dinliyorum demiş, eksik olmasın. Ben de armağan ederim. İstanbul Kasımpaşa'da Kerime güzel, çalışırken sizleri dinliyoruz der. İş arkadaşlarıyla birlikte bizleri dinliyor. Eksik olmasınlar. Dinleyelim tabii, dinletelim de. Ben size ne yaptım diye soruyor şarkı. Nereye dönsem peşimde mesele. Ne yapsam ayrı bir hesap. Üstelik insanı en çok yoran da hani böyle dışarıdan gelen değil de böyle içinize yerleşiyor ya. Gece gündüz böyle aklınızı sürekli meşgul ediyor. İşte şarkı tam da bundan bahsediyor. Suçum nedir, ne istersiniz? Bir rahat bırakın beni. Kendi halime.

Eda'cığım, efendim. Leyla Dursun seslenmiş. Leyla Dursun çifti Hendek Soğuk Su Köyü'ne gelmişler. Hava da soğuk diyor ama senin şarkılarınla ısınıyoruz demiş eşine ve bütün gönül dostlarına. Oh ne güzel, kuzine yanıyor yalnız var ya. Üzerinde de çay var zannediyorum. Oh oh, afiyet olsun. Eda Sultan, Samsun'dayım. Mobilyacı Ercan. İnşaatta kapı montajı yaparken seni dinliyoruz demiş, eksik olmasınlar. Radyo 7 uygulama üzerinden dinliyorum. Bana yoldaş oluyorsun diyor. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum size. Eşi için de şarkı istiyor. O da Radyo 7 müptelası oldu diyor. Süper. Eşinize de buradan sevgiler, selamlar gönderelim bu şarkıyla.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ayışı der durur.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen yağmur yağ, ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

çalışanlar. Kütahya Tavşanlı Ayvalı Köyü'nde Bünyamin Bey var. Evlerinin taş döşeme işini yaparken bizleri dinliyor. Kolaylıklar diliyorum fotoğrafıyla birlikte gelmiş. Fındıklar mı toplanıyor hala? Ordu'dan selamlar göndermişler. Yanında bulunan sevdikleri için fındık bahçesinden. Bütün emekçi kardeşlerime istiyorum demiş. Hay hay. Hemen bakayım bu fotoğraf kimin? Yollarda dinliyorlar. Kütahya. Kütahya'nın şehitler diyarı Dumlupınar'dan selamlar gönderen Mustafa Bakmaz var. Yolda dinliyorum sizi demiş. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum ben de size. Aman sağlıkla gidin gideceğiniz yere.

Allah daim etsin böyle. Ayrılıklar kısa süreli olsun ama onun dışında hayır. Konya Selçuklu, dikişle gelen güzellikler demiş Elmas Koyuncu. Vallahi çok da güzel, emeklerinize sağlık. Makine başında dinliyor bizi. Mehmet Temel bizlerle birlikte. Eşi Şerife Hanım için şarkı istiyor. Var olsun.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Kasır alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona. Expertise Dino Bille.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
7: Şimdi sıradaki şarkı

Hollanda'da Osman Bey var, kendisi için şarkı istemiş. Isparta Yalvaç Bahtiyar Köyü'ne gelsin, ruhumuzun ilacı radyedi der, eksik olmasın. Hatay İskenderun'da Ali Bey var, şarkı seçimlerin huzur veriyor demiş, teşekkür ederim. Manisa Saruhanlı'da Çiğdem gelir gelmez açıyorum der, enerji kaynağım. Ne güzel. Kimlere gönderiyoruz? Kendisi için, dostlarına, müdüre ve Gülseren ablasına. Onlar duyuyorsa ben de armağan ediyorum tabii. Ankara'ya da sevgiler, selamlar. Batıkent'te Gülsüm Hanım var. Allah şifa versin kızınıza ve bütün sevdiklerine armağan ediyor. Ameliyat olmuş kızı. Sağlık diliyorum kendisine. Yusuf Yalçın saygılar göndermiş. Saygı bizden Yusuf Bey, var olun. Eşi ve çocuklarına ve bütün sağlık çalışanlarına şarkı rica ediyorum der. Buradan kolaylıklar diliyorum hepsine. Yozgat'ta Eda Kızılaslan var. Şarkılar muhteşem, sen muhteşem. Teşekkürler, sizsiniz muhteşem. Bütün şarkıları gönderelim tabii sizlere.

Alışırım, alışırım demek kolay değil mi? Böyle insan yokluğa da, efendim suskunluğa da bir şekilde alışıyor. Ama hani alışmak geçti demek anlamına gelmiyor tabii. Bir yerlerde hala hatırlıyorsun. Sadece yaptığımız şey onunla yaşamayı öğrenmek oluyor. Yokluğuna alıştım gibi.

Hava bir yerde pustu dedim ama yağmur varmış Çaycuma'da. Almanya'ya da selamlarımızı iletiyoruz. Şarkılar her zamanki gibi bizi bizden alıyor Eda Hanım demiş Çaycuma'da Muhammed Bey. Almanya'da da Hatice Hanım var. Hatice Hanım duyuyorsunuz değil mi bizlere? Asta Gül beldesi selamlar göndermişler bize video ile birlikte. Bahçesini çiçeklerini göndermiş, domatesler de var. Mualla Hanım yolluyor mesajı. Kolaylıklar diliyorum. Kışlıklar da hazırlanıyor herhalde bir taraftan da. Hadi bakalım.

Trendyol 1. Lig ekibi Bandırma Spor'da forma giyen ve bir dönem Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol takımının aday kadrosuna Mustafa Eskihallaç dahil edildi. Yeni sezon öncesi medya gününde konuşan milli basketbolcu Alperen Şengün, "Her yıl beklentiler farklılaşıyor, giderek büyüyor. Daha iyi bir oyuncu haline ancak böyle gelirsiniz. Bir gün bu ligdeki en iyi oyuncu olmak istiyorum." dedi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.262 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.84, Euro 55.77. Gram altın 6.782 lira, Brent petrolün varil fiyatı 99.71 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometreleri, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Reklam.
6: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Birlikteliğimiz devam ediyor. Keyifli şarkılarla. Gönlümüzün edası. Radyo 7'siz olmaz. Olmaz değil mi? Hollanda'dan selamlar geldi. Çok teşekkür ediyorum Rabia. Eksik olma. Ankara Batıkent'te Murat Kantar var. Antalya yolunda. Kızı Zeynep Kantar ve damadı Alper için şarkı istemiş olur. Yine yollarda bizleri dinleyen Yılmaz Muştal ve eşi Elmas Hanım var. Radyo 7'de yol arkadaşları. Yolunuz açık olsun, keyifle gidin. Biz de buradan eşlik ediyoruz sizlere. Radyo 7 ailesi olarak yollarda olanlara kocaman sevgiler.

Eda diye seslenmiş Hülya Başaran. Okumazsan küserim, küsme. Mesajını yeni gördüm. Konya. Kim var? İlkon Döküm ekibi var. Bizleri dinliyor. Her zaman olduğu gibi bizlerle. Hülya Hanımcığım, kolaylıklar diliyorum size. Oh, kahve gelmiş. İşlerim seninle daha kolay diyen, makine başında tişört dikiyorum demiş Sakarya'da Esma Hanım. Sizler de iyi ki varsınız. Oh, afiyet olsun. Aynı zamanda kolaylıklar diliyorum. Esra Öner var Manisa Akhisar'da. Ne yapıyorsun? Ay Esra Hanımcığım, iğne oyası yapıyor. Bütün sevdiklerine de şarkı armağan etmiş, papatyalar. Bayağı da süslü güzel valla, emeğinize sağlık.

Neslihan Hanım, bu arada yayının açılış mesajı sizin isminizdi. İki gündür okumadınız dedim ama siz dinlememişsiniz. Mustafa Saygın bir şarkı rica ediyor benden. Konya'dan selamlar gönderen Figen Hanım var. O da bütün dinleyenlere şarkı istemiş. Gönderin. Geldi bile.

sanki ruh. Kayseri'de Atilla Deveci var. Diğer yarımı Aydın'daki aileme gönderiyorum demiş. Duyuyorlarsa gönderelim biz de. Çorum'da Sevda var. Gurbette de Yari varmış. Ona şarkı rica ediyor. Tuğba kahvesini almış bizimle birlikte. Mersin. Ayşe Hanım Konya'da bizlerle. Güzel bir fotoğraf göndermiş. Yürüyüş esnasında bizleri dinliyor. Valla manzara da güzel Ayşe Hanımcığım. Hollanda'da Hasan Akkuş var. Ispartalılara şarkı istiyorum demiş. Eşi Nezaket Akkuş'a da armağan ediyor. Hemen gelsin.

Saraf Para, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Partiz.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Perf-

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Oh oh oh, ne güzel böyle gözlemeler mi yapılıyor? Hem yemek yapıyorum hem seni dinliyorum diyen Ankara'da Selma Hanım. Ellerinize sağlık vallahi, harika görünüyor. Teyze oluyormuş. Kim teyze oluyor? Teyze oluyorum diye yazmış. Temizlik yaparken bizleri dinliyor. İzmir'den selamlar göndermiş. Yani bir de ismi olsaydı hayırlı olsun madem. Gaziantep'ten selamlar gönderen Bünyamin abisi için şarkı istiyor. İyi ki varsın abim demiş. Görev arkadaşlığın öte kardeşim der. Hüseyin'den Bünyamin abisine. Duyuyorlarsa ne mutlu, gönderelim tabii. Yollarda bizimle olan İskenderun'da Cengiz Gökçe eşiyle birlikte bizleri dinliyor. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. İyi yolculuklar. Elazığ Baskil köyünde kışlıklara hazırlanıyor Eda Hanım demiş. Sevgili eşime teşekkür ediyorum der. Ateş başında bizleri dinliyor. Yardım ediyor size kışlık hazırlarken. Hadi bakalım, kolay gelsin. Emeklerinize sağlık.

Suzi göndermiş. Dün kaldığım yerden değil, bugün yeniden başladı yaşamaya. Hadi bakalım Hatice Hanım. Denizli de bizlerle birlikte. Mesut Bey, Mesut Yılmaz Türkoğlu'ndan dinliyorum. Kim göndermiş? Evet Mesut Bey, doğru okumuşum. Şükrü Bey bizlerle birlikte. Kayseri'de Hayriye Hanım var. Aranıza yeni dahil oldum demiş. Hoş geldiniz Hayriye Hanımcığım. Daimi olsun mesajlarınızda. Kırıkkale'de Barış Elibol var. Hasan kardeşi için şarkı isteyen. Manisa'da Hüseyin Bey var. Sıradaki şarkıyı Remziye ablası için istemiş. Manisa'da Ali Ay bizlerle, eşi Hülya Hanım'a seslenmiş. Ona güzel bir şarkı armağan edeceğiz. O zaman gelsin şarkımız.

güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Edal saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Program bitti ama gün boyu biliyorsunuz Radyo 7'de en sevdikleriniz sizlerle olmaya devam edecek. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Deli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: Radyo 7 Haber.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürleri toplantısında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya değindi. Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız uyarısında bulundu. Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş istifasını sosyal medyadan duyururken siyasi hayatına bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Adalar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmişti. Fon soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da etkili olan yağmur şiddetini arttıracak, akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak yağış su baskınlarına neden olabilir. 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere Motorin grubunda 5,57 lira fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45 seviyesinde. D100 Altunizade Acıbadem yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şile yolu Tepeüstü Çekmeköy yönünde ise sol şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölge yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı. Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Avrupa'ya geçişler akıcı. Haliç Köprüsü'nde de çift yönlü yoğunluk söz konusu.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. İstilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 200.000 adetten 1 milyon adede yükseltildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, Mersin hariç, İç Anadolu, Sivas ve Karaman hariç, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Ankara 23, İstanbul 17, İzmir 22, Antalya 28, Bartın 21, Kırşehir 26, Kars 27, Şanlıurfa 31 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Sensat.com.
4: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
2: Sensat.com.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: yapma. İnsanlardan sevgi ve saygı dilenme. Bir insanın içinde, kişiliğinde olmayan şeyi de ondan isteme. Birileri seni sevsin diye de kılıktan kılığa girme. Sabah yataktan kalktığın mutsuzluğun ya da mutlu olunca yerinde duramadığın çocukluğun, bazı zamanlar içine kapandığın huzursuzlukların olur. Evet, seni seven böyle sevsin, öyle de sevsin.
1: Gölge sizlerle.

0: Eyvallah. İyidir. Zordur ama iyidir aşk. Niye zor? Öyle aşığım demekle olmaz. Bedel ödemen gerekir. Tabii.
1: Gönlümdeki şu taht olsun.
0: Ben işime aşığım, işimi seviyorum. Vallahi çatır çatır da bedel ödedim. Zaten ancak o zaman tadına varıyorsun. Ancak o zaman bir yere geliyorsun. Ey güzel Rabbim, gönlüme ferahlık ver. Dilimdeki düğümü çöz, işimi kolaylaştır. Sözlerim anlaşılsın. Hepiniz hoş geldiniz, Gölge ben.

Diyor ya üflediler söndüm diye, öyledir. İçindeki o kıpır kıpır hayat dolu neşeli insanı katlederler. Ya, öyle birileri olur ki ya bir gün bir yerde karşılaşırsın, girer hayatına ve mahveder. Hayallerini, heveslerini, sevgini heybene doldurup çıktığın yolda ne varsa umutlandığın hepsini alırlar elinden. Yerine ne kadar dert, keder, üzüntü varsa doldurur, heybeni sırtına verirler. Yolun sonu istediğin gibi görünmüyorsa o yük adamı daha çok yorar. Evet biliyorum şu an beni dinleyen sen çok yorgun bir insansın. İnandığı insandan hayatının dersini almış, beklentileri ve yüklendikleri arasında kalmış.

belki de bir tırın, kamyonun arkasına yazılabilecek en güzel kamyon arkası yazılarından biri bu. Not ediyor musun?

dedim ya, zorla olmuyor diye. Bazen de seve isteye gayret edersin, gene olmaz. Evet, bazen öyle zamanları yaşarsın ki emek vermediklerinin aslında hiçbir şeye, hiçbirine değmediğini, sustuklarını bir yana bırak, konuştuklarının, anlattıklarının bile dinlenmediğini ve önceden koşup gittiğin insanlar için artık hiçbir şey hissetmediğini görürsün. Bu hayat böyle mi olur? Böyle mi olur? Böyle olur. Peki sonra ne olur? Söyleyin birazdan.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Dokuhom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Bar bar hepsi dokuda bar. Reklam.

0: Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev, ilk o güvencesiyle. Belki evde yaşamayı
1: seveceğim. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Her güzele bir
3: Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Bizim çırak ustasından günün nasihatini alır bir gün. Der ki ustası çırağına, bak evlat, görüyorsun ki el alem kıymet bilmiyor. Öğrendin ya, giden vakit asla geri gelmiyor. Seni izliyorum, takip ediyorum. Sınırlarını aşıyorsun. Hayır, mesafeni koru evlat. Yaşadın ya, hep beraber yaşadık ya, senden başka gözyaşını kimse silmiyor. Senin canını yakanları, seni ağlatanları, hak etmediklerini yaşatanları da Allah'a havale et. Merak etme, hiç kimse yaşattıklarını yaşamadan ölmüyor.

0: hasret.
1: Bilmiyorum, belki yaşın ne olursa olsun, yurt içinde yurt dışında, hanımefendi beyefendi, sen de benim gibi diyor olabilirsin. Nasıl mı? Evet. Hiç ummadığım yerlerden darbe yedim mi? Yedim. Canımı yaktı mı? Evet. Ama bugün dönüp şöyle baktığımda sana ilginç gelebilir. Bazı sıkıntıları iyi ki yaşamışım diyorum. Çünkü o acılar bana insanların gerçek yüzünü, kimin yanımda gerçekten durduğunu, kiminse sadece işine geldiğinde hayatımda olduğunu böyle bal gibi öğretti. Eğer o darbeleri yemeseydim, hala kıymetimi bilmeyen insanlara hak ettiklerinden fazla değer veriyor olabilirdim, olacaktım. Ya biraz herkesi kendim gibi sanma hastalığı var bende. Şimdi kimseye öfkeli değilim. Sadece öğrendim. Bazı insanları kaybetmek kayıp değil. Kendini yeniden bulmanın en güzel hali, en zor.

0: Şiir sevenler zaten radyolarının sesini şiir dediğimi açıyorlar ama sevmiyorum diyorsan belki bu şiiri seversin. Hadi.
1: Gölge sizlerle.
0: Senden ayrı düşeli epeyce zaman oldu. O güzel gözlerini görmeyeli nasılsın? Gittin gideli aklım hep sende kaldı. Halini hatırını sormayalı nasılsın? Sensiz ne umutlarım ne hayallerim bitti. Gurbetin sularında sandalım yana yattı. Kavuşmanın hayali sabrıma sabır kattı. Beklediğim vuslata ermeyeli. Söyle nasılsın? Beni sensiz bırakıp gittiğin günden beri çok özledim bir aradaki günleri. Hep merak ediyorum, hiç üzdüler mi seni? Yüzünü görmeyeli. Nasılsın? Seni gördüğüm zaman kendimden çıkardım. Sanki bir yıldız gibi sana doğru akardım. Kırlardan çiçek toplar saçlarına takardım. Senin için güller dermeyeli. Nasılsın? Nasıl güzeldin, doyamazdım bakmaya. Gözlerin gece gibi, yüzün benzerdi aya. İnce belli bardakta içtiğim demli çaya. Gözlerinin rengini vermeyeli. Söyle güzelim, nasılsın?

En unutmam diyenin bile unutacağı bir zaman, unutacağı bir hal olur. Bunu niye söylüyorum? Herkesin duruşu beklediğin veya sandığın kadar sağlam olmayabilir. Zorluk. Hani diyor ya, zor oyunu bozar diye. Kimin nasıl tepki vereceği belli olmaz. Kayıplarda, yoklukta, hatta bollukta. Hani derler ya, erkeği bollukta, kadını yoklukta anlarsın. Öyle işte.

Bu sıradaki şarkı sevmek diyecek ve bir video gördüm. Ya acayip öfkelendim böyle. İnsanları ya da insanlar demeyeyim ya, bunu yapan insan olamaz. Ya insicamı bozmak istemem ama bunu söylemem lazım. Şimdi normalde bir insanın elinde tasmasıyla köpeğiyle gezerken görsen ne dersin? Aa, hayvan sever dersin değil mi? Böyle küçük, böyle köpekler var ya, cins. Onlardan var elinde, böyle apartmandan çıkmış. Apartmanın önünde yavrularıyla beraber duran bir kedi var. Bu elinde köpeğini gezdirmeye çıkan, şimdi kedilere durup dururken tekme atıyor ya. Gitti orada yavrularıyla duran kediye tekme attı ya. Ya vallahi iyi yaşıyoruz biz bu alemde ha. Samimi söylüyorum, psikopat dolu ya ortalık. Hani desen ki ya hayvan sev biraz, hani hayvan sever ol. Ya köpek bakıyor, köpek. Bir köpeği var yani. Of of. Neler geliyor dilime de. Sus Talha, sus. Ya da konuşmalı mıyım? Böyle öfkelendiğimde, konuştuğumda da kendimi tutamıyorum, ortalık toz duman olacak. Ondan diyorum sus diye.

Kıymetli dostlar, yeni kitabım yaklaşık bir 8 yıl aradan sonra diyebilirim. Tam yılını bilmesem de yani 8 yıl diyebiliriz. 2 yıllık bir çalışmanın ardından çıkıyor. Bir hafta 10 gün falan kaldı. Kitapçılar da yerini alacak. Hala içinizde yeni kitabımın adını duymamış olan varsa ilk duyanlardan biri şu an siz dinleyicilerimiz olacak. Hatta bugün akşam kitabın kapağını paylaşıyoruz. Kitabımın adı Yüreğinin Kıymetini Bil. Yeni kitabımın adı Yüreğinin Kıymetini Bil. Kitabımın sloganı, kapakta hani motto denilen cümle şu: yanlış yerde olmaktansa yalnız ol.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometreleri, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: ve analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Hayatım artık sende. Nefesimi bile yoluna bıraktım, yollarına bıraktım. Razıyım sen ne dersen de, duygularımı dillerine bıraktım. Bir siyah perçemdir yüzüne döktüğün, gerdanında tutam tutam büktüğün, her bakışta sol yanımdan söktüğün yüreğimi ellerine bıraktım. Gecem firak sensiz yıldızlı ayla, mecnun oldum şu deli sevda ile. Gece gözlü füsun bakışlı Leyla, ben umudumu çöllerine bıraktım.

Sevgili dostlar, burası Radyo 7. Türkiye'nin alışkanlığı. Bendeniz namı diğer gölge. Gündüz 14, gece 24 huzurlarınızdayım. Azıcık da olsa huzur vereyim diye. Ya da şöyle, en azından huzur vereyim diye. Çünkü huzurunu çalan o kadar çok şey var ki biliyorum. Benden bari huzur bul istiyorum. Hiçbir şey bulmasan huzur bul. Sizin oradaki varlığınız benim için müthiş. Evet. Bugün Instagram'da, story'de sahneden bir fotoğrafımı paylaşıp onu dedim. 32 yıldır hiç yalnız bırakmadınız. Sahne ve radyo. Size seslenmeyi çok seviyorum. Böyle söyledim. Böyle.

kara sevda takmış bize çengeli. Nabzımız sadece aşkta dengeli. Aşkı yolunda tanımayız engeli. Engelleri yıkar yine severiz. Katlanırız bitmez yalnızlıklara. Dayanırız karanlıklara. Sabrederiz be ayrılıklara. Dişimizi sıkar yine seversin.

Kıymetli dostlar, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Bir küçük tavsiye. Gerçi tavsiye küçük mü değil mi, kişiden kişiye değişir. Bazısı için çok kıymetli olur, o tavsiye büyür. Böyle uygundur, uygun olması hasebiyle de büyür. Baktın ki birine çoksun, bırak daha azını bulsun.

0: Ya bu türküyü ben çok seviyorum ya. Ya bazı eserleri dinlerken nedendir bilmem daha farklı duygulanıyorum. Ya niye diye sorsan cevabı yok. Çok seviyorum bu türküyü. Elvan elvan kokun gel. Hadi bir de Kütahya'ya gidelim. Yine çok sevdiğim, dinlerken inceden bana huzur veren bir türkü dinleyelim. Kütahya'nın pınarları. Bak güzelliğe bak. Hani diyorum ya bazen radyonun sesini aç. Programı dinlerken yazık etme diye. Şu güzel eserleri gümbür gümbür dinle dinlet.
1: Gölge sizlerle.

Şimdi sizi biraz kendiniz hakkında düşündüreyim. Şu an belki iş yerinde bilgisayar başında dinliyorsun. Ne bileyim, atölyelerde dinleyenler var, tekstil atölyeleri vesaire. Ya belki bir fabrikadasın, kulaklığından dinliyorsun, arabandasın, her neredeysen. Şimdi seni kendi hakkında düşündüreceğim. Hatta buna ne diyorlar? Son yılların deyimiyle beyin fırtınası. Bu böyle çoklu kişiyle de yapılır ama bireysel olanı daha etkilidir. Senin kendi kendine yaptığın. Peki nasıl yapacağız? Şöyle. İnsan geçmişini düşününce bazı yerlerde, bazı anlarda kendinden özür dilemeyi ister. Yani imkan verilse, o ana gitse, kendine der ki seni şu duruma düşürdüğüm için senden özür diliyorum. Şimdi bir düşün. Ne bana yaz, ne bana söyle, ne başkasına, kendi kendine. Geçmişe gittiğinde, yaşın belki 30, belki 50, belki 60. Hangi an o? Ulan kendimden özür dilerdim dediğin an hangisi?

Şöyle demiş şair: yaşanacak gibi değil bu hayat, yaşıyorum işte. Sevgili dostum, her şeye rağmen canıma yük olmuş bedenim kat kat, taşıyorum işte. Her şeye rağmen solmuş baharımın bütün gülleri, esiyor başımda hicran yerleri, yollarıma çıkan tüm engelleri aşıyorum tek tek, her şeye rağmen.

Çile çektim kaderin her cilvesinde. Yanıyorum her gün dert ateşinde. Şu kara bahtımla umut peşinde koşuyorum işte. Her şeye rağmen. Ben hep efkardayım. Ben hep mustarip. Gönlümce gülmedim huzura erip. Hayat enteresan. İnsanlar garip. Şaşıyorum yine de.

Ben Niyaz'dayım. Tüm renklere inat, bir beyazdayım. Dört mevsim içinde ben hep ayazdayım. Üşüyorum be dostum. Üşüyorum. Her şeye rağmen. Sana saç

İster bahtım beni meçhule sürsün, İster felek çile anı ölsün. Yahu içime bir umut düşmeye görsün, coşuyorum be, ne yapayım?

Da yazılmıyor mihriban. Abdurrahim Karakoç'u rahmetle anıyoruz ve şimdi de Neşet Ertaş dinleteceğim. Neşet Ertaş'ı rahmetle anacağız. Sevgili dostlar, Neşet Ertaş'ı dinlemeden çok kısa bir şey soracağım. Biri vefat ediyor bir ünlü. İşte mirasını yazıyor. Fakat bir taraftan da birçok kişi miras için koşturuyor ya. İnsan düşünmeden edemiyor. Ya acaba borcu olsaydı ne olacaktı yani? Soruyorum kendi kendime. Abi, bu Öldürme Beni türküsü var ya. Neşet Ertaş'ın her türküsü ayrı güzeldi. Bak bak.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Var var hepsi Doku'da
1: var. Reklam. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.

boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Radyo 7 Haber.
1: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ve heyetler arası diplomatik temaslarını sürdürüyor. Temasları kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak olan Erdoğan'ın ardından Türk ve Müslüman toplum temsilcilikleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP üyeliğini sonlandırdığını ve siyasi kariyerine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifa kararının ardından başkent siyasetinde istifa dalgası sürdü. CHP'li Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş ve Peypazarı belediye başkanları da eş zamanlı açıklamalarla partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yüksek Mahkeme'ye yapılan bireysel başvurulara ilişkin güncel istatistikleri paylaştı. Özkaya, mahkemeye bugüne kadar toplam 756.726 başvuru ulaştığını ve bunlardan 648.410'unun karara bağlandığını bildirdi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel nedeniyle çöken yolda sürdürülen kurtarma çalışmaları tamamlandı. Oluşan çukura düşen 20 otomobil ekiplerin müdahalesiyle çıkarılırken araçlarda ciddi miktarda hasar meydana geldi. İsrail ordusunun yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik hava ve kara bombardımanlarını sürdürdüğü aktarıldı. Sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldiği bildirildi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık. Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,84, avro 55,75, gram altın 6,758, çeyrek altın 11,132 lira. Brent petrol 96 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13,239 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Trendyol 1. Lig ekibi Bandırma Spor'da forma giyen ve bir dönem Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol takımının aday kadrosuna Mustafa Eskihallaç dahil edildi. Yeni sezon öncesi medya gününde konuşan milli basketbolcu Alperen Şengün, "Her yıl beklentiler farklılaşıyor, giderek büyüyor, daha iyi bir oyuncu haline ancak böyle gelirsiniz, bir gün bu ligdeki en iyi oyuncu olmak istiyorum" dedi.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
1: Mondium'a bak. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Expertise Dino
3: Bile. Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
7: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
13: Güzel bir yatsan.
14: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

bazılarına daha yakın olamadan uzaklaşırsın. Çünkü hissedersin. Eğer basiret denen Allah'ın verdiği o çok değerli cihaz sende bozulmadıysa, feraset hala yerindeyse, Allah yardım eder ve hissedersin. Şöyle ki, fikriyle zikri, diliyle kalbi aynı olmayanı, menfaatine göre fıtratı değişeni, böylesine tabii ki güvenilmez. Ve böylesi zaten bu nedenlerle vefasızdır. Bu yüzden de uzak olmalısındır. Ve evet, dediğim gibi fark eder ve uzakta olursun. Allah da uzak etsin. Yani dostum, baktın kişiliksiz mi biri? Sen ona uzak mısın? O zaman sen hak ettiğin yerdesin. Seyret şöyle hayatı.

Ede ki ne çare? Hayat hem bir nimet, hem de başlı başına bir külfet. Her yönüyle güzellikleri var ama bir o kadar da zor. Belki hayat bahşedildiği için ölene kadar başımızı secdeden kaldırmadan şükretsek gene de yetmez. Ama bir o kadar da büyük bir sorumluluk. O yardım etmezse hem şimdi işimiz zor, hem de sonra. Demek ki öyle bir halde olacağız ki onun yardımını, rahmetini celbedecek bir hal olacak.

Sen günden güne erimeyi bilir misin? Dev bir ağacın vakarı içinde ölmeyi, bir teselli aramayı, ıssız parklarda, tenha sokaklarda ve bütün bir şehir uyurken uzaklarda, deli divane yollara düşüp eskimiş bir gömlek gibi atılmışlığını hissettiğin oldu mu? Sevmekten, günler geceler boyunca yürümekten elin ayağın yoruldu mu? Sen yalnızlığın acısını bilir misin? Unutulmak bir hançer gibi saplandı mı sırtına? İçinde kıskançlığın zehirli çiçekleri açtı mı? Bütün gururunu çiğneyip sevdiğinin geçtiği yollarda bastığı toprakları öptün mü? Sen çaresizlik nedir bilir misin? Yokluk nedir gördün mü? Sen yanan başını duvarlara vurup parçalamak istedin mi? Sen her gün bin defa öldün.

eğer şu an beni dinleyen sevgili dost, belki yaşıtımsın, belki benden küçük, belki büyük, belki bir beyefendi, belki bir hanımefendi, belki çok uzak bir yerdesin yurt dışında, belki İstanbul'da hemen yanı başımızda. Öyle ya da böyle hayatın bir deminde seni de bulur böyleler. Şöyle ki, eğer biri sana kara çal, belki İstanbul'da.

Hatırla ki herkes kendindeki fazlalığı atar.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 5

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
2: bak. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bir reklam.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
3: Reklam.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: yere donmuş.
1: Kıymetli dostlar, bu program Gölgesizlerle Radyo 7'de hem gündüz yayında hem gece. Huzurlarınızdayım, huzur vereyim diye. Bir gündüzüm seninle, gecem seninle gider şimdi. Hatta şöyle bir dörtlükte okuyalım. Diyelim ki her gün biraz daha yoruyor beni. Hasretinle başa çıkamıyorum. Her gece bir yerden vuruyor beni. Sağ salim sabaha çıkamıyorum. Vicdanın halimi hiç mi sormuyor? Küsecek ne yaptım aklım almıyor. Zalimsin demeye dilim varmıyor. Tavrına bir isim takamıyorum. Gölge sizler.

Hani bir yoldan bahsedilir ilerleyebilmek için. Yani herkesin önünde zorlu bir yol var. Hiç kimsenin hayatı kolay değil. Tam da bu aşamada derler ki, arkana bıraktığın ne varsa onların her biri aslında köprü. Geçmişteki hatalarınla, sana zarar veren, seni sıkan, bunaltan birçok yaşanmışlıkla aranda köprüler var. O köprüleri yık ki ilerlemekten başka çaren kalmaz. O köprüleri eğer yıkmazsan bir adım yol alamıyorsun. Niye? Başlıyorsun korkmaya. Ya geçmişte ben işte şöyle hata yapmıştım, şöyle başarısızlık yaşamıştım. Ya yine yaşarsam? Evet. Geri dönüp bakmaman gereken bazı meseleler var ve mutlaka o köprüleri yıkmak zorundasın. Çünkü hayat devam ediyor ve yol almamız lazım. Ve güzel yollar alıp başarılı olmamız lazım. Korkularla hareket edemeyiz. Her şey daha iyi olabilir. Yeter ki inan.

kış biter, bahar gelir, yaz gelir, dert biter, mutluluk gelir. Yeter ki kalbin temiz, niyetin halis, umudun Allah'tan olsun. Bir bakmışsın ki sıkıntı bitmiş, huzur gelmiş.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bugün son 10 dakikanın, yani şu içinde bulunduğumuz veda bölümünün duası bu olsun. Rabbim vatanımıza, milletimize, insanımıza huzur versin. Huzurumuzu bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, ne yap et anı yaşa. Cümlemize huzurlu anlar, gölgenizden şimdilik

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48,84, avro 55,78, gram altın 6756, çeyrek altın 11.139 lira. Brent petrol 100 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.282 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Reklam.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
9: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
8: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Çok sevenle de armağan edelim. Şu an dinleyenler arasındaki ve şöyle keyifli bir şarkıyla daha devam edelim. Desin Dindar'ın şu yeni şarkısını bir dinleyelim keyiflice. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz. Aşkın Sesi, bendeniz Ben Harsaroğlu.

dert vermesin Rabbim. Değil mi sevgili can bağları? Derdi veren derman da muhakkak verir. Çaresini de gönderir diye düşünüyorum. İnşallah dermansız dertlere düşürmesin hiçbirimizi, hiçbir kimseyi de.

Mutfağın olmaya devam etmek lazım. Gölgeler düşse de yüreğinin üstüne, güneşini sakın söndürme. Umut yoksa yarınlar uzak kalır insana. Unutma, bir sen daha yok bu dünyada. Bir sen daha yok canım.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Komple.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
10: Bellona, Bellona.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
12: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Bir reklam.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
16: Reklam.
17: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

bir hal. Her şeylere vardır, herkeslere vardır ama kendini garip hissedebilir. Veya hiçbir şey yoktur, hiç kimseleri yoktur, yine gariptir. Ama her bir şekilde de zordur. Varken de gariplik çekmek, yokken de garip hissetmek zor ve acıdır. Abim kimselere hissettirmesin. Efendim, Nurettin Eşber'le devam edelim. Aşk sana ver.

Efendim yine güzelliklerle devam ediyoruz. Şu dünyadaki en güçlü insan desem sizin aklınıza kimler gelir? Ya da neler gelir? Ne şekiller gelir? Yalnız kalabilen insanmış efendim dünyadaki en güçlü insan.

Evet, o da yine çok özel bir eserdir ki sen benim senin, ben de seninim. Ve şimdi de yazın ya, kar başıma, Allah Allah, keyiflice değil mi? Severiz. Sever misiniz? Ya da öyle söyleyeyim, seviyorsanız, çok seviyorum diyorsanız, özellikle benden size armağan olsun efendim. Sevgiler, saygılar ileterek armağan edelim sevenlerini bu güzel türkümüzü.

Böyle bir, değil mi? Bir hareketlensin. Han sarhoş, hancı sarhoş. Yolda yabancı sarhoş. Ha, çok güzel bir eserdir. Biraz daha müsait olanlar Radyo 7'nin sesini şöyle bir yükseltebilirler. Keyifli bir

0: Radyo 7 Haber.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlerin gündeminde Gazze vardı. Brezilya, Katar ve Fransa'dan İsrail'e peş peşe sert tepkiler geldi. Siyonistler eleştirilere tepki göstererek hem Gazze duyarlılığı gösteren liderlerle alay etti hem de ateşkes ihlallerini sürdürdü. Amerika'nın New York kentinde Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na hitap eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, geri döndük dedi. Şara, Golan'ın Suriye toprağı olarak kalmaya devam edeceğini yineledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Amerika'da Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme yaptı. Karahan, enflasyonla mücadelede özellikle kira fiyatlarındaki yavaşlamaya dikkat çekti. Enerji fiyatlarındaki artışın ise enflasyon görünümü üzerindeki riskleri artırdığını söyledi. CHP, başkent Ankara'dan gelen istifa haberiyle sarsıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yavaş'ın istifasının hemen ardından Ankara'nın 7 ilçe belediye başkanı da partiden ayrıldığını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu kendi siyasi tercihi oldu. Fon yolsuzluğu soruşturmasında çember daralıyor. Adalet Bakanı Gürlek, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan paraların geri alınması için operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Asıl amacımız o paraları ülkeye getirmek dedi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde sel nedeniyle çöken yolda oluşan çukura düşen 20 otomobil çalışmayla kurtarıldı. Araçlarda hasar meydana geldi.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. Kilometreleri, Çorum Ankara yolunun 36-38. Kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8-11. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerika'da 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı geçen hafta %7,12'ye çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa'da Orta Doğu'daki gerilimin enerji tedarik zincirlerinde yol açtığı kriz nedeniyle akaryakıt fiyatları rekor seviyelere yükselirken ülke genelindeki benzin istasyonlarının %11'inde yakıt sorunu bulunuyor. Türkiye Arı Yetiştiricileri Başkanı Ali Demir, yaklaşık 9 milyon kovanla 2026 yılı bal üretiminin 97-100 bin ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbn Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir. Tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, Tıbbın Kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
10: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
10: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
12: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
13: Her güzele bir Mindus.
14: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
15: Ekspertise Dino Bile.
16: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
17: Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
18: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.

Birleştirdikçe iyileşirsin. Paylaştıkça çoğalırsın. Yükünü aldıkça hafiflersin. Gülümsettikçe gülümsersin. Merhametinle güzelleşir. Umut verdikçe, ama umut taciri olarak değil, umut verdikçe yeşerirsin. Kalbin yüzündür, bilmezsin. Bilmez misin?

güzel bir şarkıdır. Yine bir başka özel şarkı daha ki hasretliği en iyi işleyen, en iyi ifade eden şarkılardan biridir efendim. Radyo 7'mizde devam ediyoruz. Aşkın yayın hali Ebru'da. Nerede ve hangi kimlikte doğacağımız elimizde değildir. Ama cancağızım, ama canbağım, insan olmak her zaman ama her zaman elimizdedir. Aşk olalım.

Ve hasretliği bu kadar güzel anlatan bir şarkı, dediğim gibi vardır belki ama en iyi anlatan bu şarkıdır. Radyo 7'de devam ediyoruz. Aşkın yayın hali Ebruli'de. Sevgili Can Bağları, şöyle bir güzellik daha yapacağım. Bu da sabrı çok iyi anlatan bir şarkı. Sabrın kalmadığı anları ifade eden en özel şarkılardan biri. Şarkıları konuşturmaya tabii ki devam ediyoruz. Devam ediyoruz ama şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Değer bilmeyen herkese dönün sırtınızı. İyi olun, sağ olun deyin, hatta mutlu olsunlar deyin, mutlu olun deyin ama bana uzak ol deyip yolunu ayır cancağızım. Aşk Allah'ım.

0: yine başım.
1: Şimdi bu söz sizin de hayatınızı etkiledebilir. Birçok insanınkine dokunmuştur. Hayat çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir, içmesen de. Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasan da. Tercih senin. Aşk olan.

0: gelsin.
1: Bir reklam.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Gümüş suyundan Ekinoks'a özel %25 indirim. 23-27 Eylül tarihleri arasında gümüş suyunda tüm ürünlerde geçerli %25 indirim fırsatını kaçırmayın. Evinizin havasını yenileyecek halıyı seçmek için gümüşsuyu.com.tr'yi ziyaret edin. Ekinoks'a özel bu fırsattan yararlanın.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Bir reklam.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır
5: sana maksimum. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Japan Dilegno ile zaman

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
4: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Ekspertise Dynobile.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Burası Radyo 7.

Efendim, Sezen Aksu'yu da dinledik. O zaman yoklamayı almaya başlayalım hemen diyorum. Ne dersiniz? 0507 977 0101'den sizler hemen gönderin. Hatta bakıyorum şöyle, 06 Ankara'dan İsa Güngör burada demiş bile. Süper, harikasın. Aynen böyle devam edelim. Sizler de yoklamaya hemen dahil olun. Bir görelim bakalım hangi iller burada ve o güzel illerimizden hangi güzel yürekler burada, bir öğrenmiş olalım efendim.

Gurur muvaffakiyetin düşmanıdır denir. Gurur vardır elbet ama bazı yerlerde gurur daha farklı. Bu konuda pek mantıklı değil durum. Hemen yoklamayı almaya devam edelim. Bakalım yine yağmur gibi harikasınız. 19 Çorum Bekir, Radyo 7'ye selam olsun demiş. Çok teşekkür ederim efendim. 27 Gaziantep'ten Şemsettin Ceren burada. 06 Ankara Çubuk Sinan Nalbant, o da burada. Ve Kanal 7 ailesine selamlar demiş. 63 Mehmet, sizi severek dinliyorum demiş. Urfa'mıza selamlar, Urfa da burada. 45 Muhterem Özmen, Manisa'mıza selam olsun.

şekilde yine birçok ismi okuyacağım ve birçok ilimize selamlarımızı göndereceğim. 0507-977-0101'den yoklamayı alıyorum. Radyo 7 WhatsApp hattından 35 İzmir Buca'dan Fatma iyi yayınlar demiş. Fatmacığım teşekkür ediyorum. 38 Kayseri'den Zehra. O 57 Sinop'tan İlhan selamlarla. 01 Fatih Adana burada demiş. 01 Adana'ya selamlar.

çaresi yok. Kavuşmalıyız. Çaresi bakalım yok. Şöyle yine yoklamayı almaya devam edelim. Şimdi çok güzel oluyor böyle. Birçok mesajı birden okumuş oluyorum. Ha, yine de yetiştiremiyorum tabii. Bu halde de yetiştiremiyorum çok şükür. Yani kıyamet gibi maşallah. O kadar çok ki mesajlar. Ama birçok insanın da mesajını okumuş oluyorum. Bu da içimi rahatlatıyor ve mutlu ediyor beni. 06 Ankara, Mahmut Şimşek burada. 66 Yozgat, Ladiş selam olsun demiş. Selamlar 66 Yozgat, sadece Yozgat diyen kardeşimiz. 20 Denizli'den Ali Abalıoğlu, buradayız efendim. Teşekkür ediyorum, hep burada olmaya devam edin. 54 Sakarya, Leyla Dursun çifti gönül dostlarına selam olsun demişler ve buradalar.

0: Unutma, unutma beni.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Reklam.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
11: Uçarsın bu fiyatlara.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
14: Getir, bir mutluluk getir.
15: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
16: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Manisa'da okul önünde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti. Bakan Çiftçi bugün de yeni atanan emniyet müdürlerine tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi. Fon soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Pusula Holding ve Tera Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanı ve yöneticileri tutuklandı. Sermaye piyasası 7 şirkete ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Türkiye trafik durum raporu açıklandı. İstanbul'daki trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar. Kişi başına düşen zaman kaybı korkutucu boyuta ulaştı. Türkiye'de çalışanların harcama alışkanlıkları araştırıldı. Katılımcıların %88'inin maaşını öncelikle zorunlu ihtiyaçlara harcadığı ortaya çıktı. İnsanlar kendilerini mutlu edecek küçük harcamalardan da vazgeçmiyor. Takvim yaprakları sonbaharı gösterdi. Hava sıcaklığındaki belirgin düşüş grip vakalarının artmasına neden oldu. Acil servislerde solunum yolu şikayetiyle yoğunluk var. Dikkatli olmakta fayda var.

A Milli Futbol takımının 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zweier düdük çalacak. Türkiye ile Fransa arasında Cuma günü oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Turka Kocaeli Stadyumu, milli maç atmosferine hazır hale getirildi. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buse Naz Sürmeneli finale yükseldi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.251 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.84, Euro 55.67. Gram altın 6.725 lira, Brent petrolün varil fiyatı 102.71 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Burası Radyo 7. Radyo
3: 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
4: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçtiği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yarın Ankara ve İstanbul 20, İzmir 26, Antalya 29, Sinop 24, Kırşehir 18, Erzurum 26, Adıyaman 30, Siirt 31 derece olacak.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Burası Radyo 7. Radyo
5: 7. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. D100 Acıbadem Altunizade yönünde sağ şeritte trafik kazası var. D100 Topkapı Cevizli Bağ istikametinde orta şeritte araç arızası söz konusu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor. Haliç Köprüsü ise çift yönde yoğun durumda.
5: Arvento yol durumu.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Umran Auto Expertise.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

bağları. Mutluluk yaşanmaz diye, evet, mutluluk yaşanmaz hatırlanır diye bir cümle okumuştum bir yerde. Bu böyledir. Yaşarken farkında olmayız genelde mutluluğun. Evet, mutlu olduğumuz şeylerin farkına varmayız. Üstünden seneler geçer. Alelade bir anda burnunuzun direği bir sızlar ve şöyle dersiniz: vay be, ne de güzel zamanlarmış. Hayat mutlu olanın olunan 3-5 andır der yani Sabahattin Ali. Yani onun için evet, mutluluk yaşanmaz hatırlanır efendim. Unutmayın, aşk olun.

Yoklama yapmaya devam edelim mi sevgili Can Bağları? Hadi devam edelim. 0507-977-0101'den gönderilen evet mesajlarda yoklama alıyoruz ve bakalım günün yıldız ile hangisi olacak? Şu an bayağı yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama tam net belirleyemedim. Bakalım belli olacak birazdan. Celal Yenilmez 55 Samsun'dan selamlar. 01 Özdemir'den Özdemir derken 01 Adana Özdemir'den diye de eklemiş herhalde. Peki Polatlı'dan selamlar demiş Savaş. Niyazi Koca Ankara 06 Ankara'mıza selamlar. 20 Denizli'den Ramazan Cem Yılmaz selamlar efendim. Mustafa Danimarka'da burada süper. 14 Bolu Nazif Topçu'dan herkese selamlar iletiliyor. 16 Bursa Medine Çay burada efendim.

başka hangi şehirler burada? 26 Eskişehir'i görüyorum. Eskişehir, Erkan Demiroğlu, selam olsun efendim. Eskişehir'imiz de burada. 42 Konya'dan Ayşe, sevgiler, saygılar, hürmetler bizden efendim. 42 Konya'mıza sevgiler. 67 Zonguldak'tan selamlar. Selam olsun 67 Zonguldak'ımıza. Barış Altıntaş, sevgiler, saygılar iletiyorum efendim. Ve şöyle gördüğüm kadarıyla 03 Afyonkarahisar'dan Mustafa, selamlar. Afyonkarahisar da burada. Sivas'tan selamlar, iyi yayınlar demiş. 58 Sivas'ımıza çokça selamlar.

Sonra hemen gördüm. Merhaba, eşim Tuncer'le 61 Trabzon'dan 06 Ankara'ya geldik demiş. Harikasınız. Araba almak için demiş, yolculuk sırasında hep birlikte sizleri çok sevip takip ediyoruz demiş. 61 Trabzon'uma, 06 Ankara'ma çok selam olsun, hayırlı olsun şimdiden. Kaza bela vermesin Rabbim inşallah. Güzel heyecanlar bunlar. O heyecana da bizim eşlik etmemiz de ayrı bir güzel tabii. 44 Özgül ve Ali buradayız demiş. Özgül ve Ali'ye selam olsun. Ve 4+4 Malatya'mıza selamlar. 14 Bolu Hakkı Yalçın selamlar efendim. 07 Antalya'dan hayırlı yayınlar. İbrahim eşim Kamuran için demiş. Dün yayın gitti, dinleyemedim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerika'da 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı geçen hafta %7,12'ye çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa'da Orta Doğu'daki gerilimin enerji tedarik zincirlerinde yol açtığı kriz nedeniyle akaryakıt

0: Yakıt fiyatları rekor seviyelere yükselirken ülke genelindeki benzin istasyonlarının %11'inde yakıt sorunu bulunuyor. Türkiye Arı Yetiştiricileri Başkanı Ali Demir, yaklaşık 9 milyon kovanla 2026 yılı bal üretiminin 97-100 bin ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
7: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
8: Skoda servisim, beni anlarsın.
6: 4 numara.
9: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?

0: bir numara. Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Anahtar
1: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
4: ister ol. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Hani şimdi meşhur sözlerimiz vardır. Değil mi? Büyüklerimizin de dilindedir. Sizin de muhakkak kulağınızdadır. Şöyle der o: arpa ufalanır, aş oldum sanır. Çer çöp havalanır, kuş oldum sanır. Cahile meydanı boş bırakırsan, aman ha, ayaklar kendini baş oldum sanır. Çok güzeldir. Aşkı var.

Allah rahmet eylesin, Harun Kolçak ve Zara çok güzel bir düet olmuş ki o zamanlarda, ilk okuduğu zamanlarda da çok güzel, çok severek dinlemiştik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz ve şöyle gördüğüm kadarıyla yine yoklamayı almaya devam ediyorum. Erdinç ben demiş, doğduğum il 44 Malatya, 4+4 Malatya'mıza ve doyduğum il demiş 34 İstanbul'a, selam olsun. Evet ve devam edelim. Konya Ereğli'den Remzi, mesaideyiz severek dinliyoruz demiş ve iş arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum. 45 45 dinlemede Ömür Demirci, Manisa'mıza selamlar.

Evet, işte sondayız. Son eser olarak çok özel bir eser seçtim. Bir nostalji seçtim bu arada sevgili Can Bağları. Şimdi bu eser için okuyabildiğim kadar yine mesajları okuyayım, yoklamayalım ve devam edeyim. Efendim 45 Manisa'dan Hatice Karaman dinlemedeyiz, selam olsun. Tanzanya'dan Fatih, mesai arkadaşım İsrafil abiye, gece vardiyasındaki güvenlik arkadaşlarıma ve size gelsin iyi yayınlar. Tüm güvenlik arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin, hayırlı vazifeler. 23 Elazığ'dan selamlar, Elazığ'a sevgiler, saygılar. 16 Bursa'mıza selamlar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet, hoşçakalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı
2: seveceğim. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
10: Bir reklam.
11: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
12: Reklam.

Bu akşam yine aynı şey için buradayız aslında. Gün içinde birbirimizi ne kadar az görsek de aynı şarkılarda buluşmak için. Kiminin günü bitti, kimininki yeni başlıyor. Evinde dinleyen de var, işinin başında olan da. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Ben Deniz Murat Çetin. Gecemize hoş geldiniz.

Bazı sevgileri insanın hayatından çıkıyor ama içinden çıkmıyor. Yıllar geçiyor, başka insanlar giriyor hayatınıza. Yine de bir şarkı duyduğunuzda eski bir cümle gelip oturuyor yanınıza, öyle değil mi? Zaman zaman yaşıyorsunuzdur bu duyguları. Belki bu gece sizde öyle bir an vardır belki. Fazla kurcalamadan bu güzel şarkıyı yanınıza bırakalım. Can Kulağı'yla dinleyin.

Hayatın bazı dönemlerinde insan kendisine bile söylemek istemediği şeyleri biliyor aslında, öyle değil mi? Sadece kabul etmek biraz zaman alıyor. Geçti diyoruz, geçmemiş, unuttuk diyoruz, bir bakıyoruz unutmamışız. Evet, bu gece kendimize karşı dürüst olalım. Gerisini şarkılarımız halleder. Güllü bizlerle birlikte.

Şu an işinin başında olanlara bir selam gönderelim, öyle değil mi? Özellikle geceyi çalışarak geçiren sağlık çalışanlarına. Bir hastanın başında bir koridorda nöbet odasında saat sayanlara. Herkes evine çekilirken siz birilerinin derdiyle ilgileniyorsunuz. Bazen bir teşekkür bile yetmez ama yine de iyi ki varsınız. Tüm sağlık çalışanlarına bu güzel eseri armağan edelim.

Sevmek bazen insanın kendi kendine yaptığı en güzel, en yorucu şey. Karşılığı olsun diye başlamıyorsunuz ama karşılık olmayınca da canınız yanıyor. Yine de insan sevdiği için kendini suçlamamalı bence. Bazı duyguların kabahati yok.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Çorum Ankara yolunun 36-38. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Artık yaz gitti uçtu. Sonbahar merhaba dediği iki gündür İstanbul'da yağmur, Türkiye genelinde de yer yer yağışlı havalara şahitlik ediyorsunuz. Sizlerden ricam biraz kendinize dikkat edin, olur mu? Sıkı sıkı giyinin, hasta olmayın. Kendinizi koruyun, kendinize iyi bakın.

Bir ara herkes papatya yapraklarından cevap arardı. Hatırlayanlar var mı? Seviyor mu, sevmiyor mu? Ne kadar kolaymış o zamanlar. Şimdi insanın kafasının içinde onlarca ihtimal var. Belki de büyüdükçe cevapları değil, belirsizlikleri taşıyoruz içimizde.

dönmeyen şeylerin peşinden çok uzun süre bakıyor insan. Sonra bir gün fark ediyor ki aslında karşındaki değil, kendisi beklemekten yorulmuş. Hayatta bazı kapılar kapanıyor. İnsanın yapabileceği en güzel şey de bazen kapının önünde beklemeyi bırakmak.

0: Bu saatlerde birileri hala ekmek parası için çalışıyor, değil mi? Unutmamak lazım o güzel insanları. Mesela fırıncı gecenin ekmeğini çıkarıyor. Taksi yolcu bekliyor, güvenlik görevlisi kapıda, temizlik emekçisi de sabahın hazırlığını yapıyor. Çoğumuzun görmediği saatlerde hayatı hazırlayan insanlar var. Buradan hepsine gönülden selamlarımı iletiyorum. Bu güzel şarkı da sizlere armağan olsun.
1: Burası Radyo 7.

İstanbul'un da böyle bir huyu var. İnsan bazen kalabalığın ortasında kendini dünyanın en yalnız hissine kapılabiliyor. Aynı caddeden milyonlarca insan geçiyor ama herkesin içinde başka bir hikaye. Belki şu an bir vapur bekleyen, bir otobüste camdan dışarı bakan biri bizi dinliyordur. Bu şehir bu gece biraz da bizim sesimizi taşısın. Güzel bir Ahmet Kaya yorumu, tüm kader mahkumlarına da bu güzel eseri armağan edelim.

0: Hayatın kıymetini bazen çok büyük şeyler anlatmıyor insana. Eve vardığınızda çocuğunuzun sesini duymak, anneniz geldi mi demesi, sabah içilen bir çay, küçük sandığımız şeyler aslında hayatın kendisi. Bugün bunlardan birine sahip olan herkes fark etmeden büyük bir zenginlik taşıyor. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet, kapanış sanatçımızı belirleyelim. Ne dersiniz? Şöyle 21.55'e kadar zamanınız var. WhatsApp hattımızdan bizlere aday sanatçılarımızdan bir tanesinin ismini iletmeniz yeterli olacaktır. 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. Ebru Yaşar'la mı huzurlarınızdan ayrılalım, Ebru Gündeş'le mi? Kararı sizler verin.
1: Açmasınlar kuşlara da küst, uçmasınlar.

mesaisi devam eden esnafa da selamımız olsun. Dükkanında son müşteriyi bekleyen, kepengi indirmeden önce hesabını kitabını yapan, yarın ne satacağını düşünen, esnafın biraz da insan biriktirmek olduğunu düşünüyorum. Aynı müşterinin yıllar sonra abi nasılsın demesi bile apayrı bir hikaye, öyle değil mi? Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet, kapanış sanatçımızı belirlemek için süreniz başladı. İki tane adayımız var. İkisi de adaş. Biri Ebru Gündeş, diğeri Ebru Yaşar. Bakalım hangi sanatçıyla huzurlarınızdan ayrılacağız? En çok hangi sanatçının ismi bizlere ulaşırsa onunla huzurlarınızdan ayrılacağız. 0507-977-0101 WhatsApp hattımız.

Mevsimlerde bazı insanları hatırlatıyor bize. Kasım mesela. Bir şehrin ışıkları, akşamın erken inmesi, soğuk bir hava. Ve birden yıllar önce yaşadığınız bir şey geliyor aklınıza. İnsan galiba anılarının takvimini de içinde taşıyor. Sezen Aksu'nun hemen ardından Koray Avcı'ya kulak verelim.

vay, ne güzel türküler, ne güzel şarkılar, öyle değil mi? Tabii ki doğru yerdesiniz. Şu an direksiyon başında olanlara da buradan bir selam iletelim mi? Ne dersiniz? Şu anda servis şoförleri, taksiciler, otobüs şoförleri, uzun yolda olanlar bile var. Siz yolu götürürken biz de radyodan size biraz arkadaşlık edelim istiyoruz. Hele gece yolunda insanın yanında bir ses olması iyi geliyor, öyle değil mi? Yolunuz açık olsun.

seviyorum demek aslında çok kolay bir cümle gibi. Ama doğru zamanda doğru insana söylemek gerçekten cesaret istiyor. Bazen insan gururundan söyleyemiyor, bazen nasıl olsa biliyor diyor. Oysa bazı güzel şeylerin bilinmesi değil, duyulması gerekiyor. Aklınızda biri varsa belki siz de biliyorsunuzdur.

0: yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de
1: beni. Hayatınızda tatlı belalar vardır değil mi? İlla ki. Evet, birazdan kapanış sanatçımız belli olacak. İçeride arkadaşlar sayıyorlar Ebru Yaşar mı, Ebru Gündeş mi diye. Bakalım en çok hangi sanatçının ismi bizlere ulaşırsa onunla huzurlarınızdan ayrılacağız. Ama onun öncesinde Semih Cengi kulak verelim, gözlerinden gözlerine diyecek.

Evet, bu gecede bizlere eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati Ebru Gündeş ile huzurlarınızdan ayrılıyor. Oylamaya katılan herkese de ayrıca teşekkürlerimi ileteyim. Kapanış sanatçımızı sizler belirlediniz. Yarın aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. O vakte kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de 23 Eylül Çarşamba gecesinde saatler 22'yi gösterirken Kaan'la Gece Ses Ver başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 23 Eylül bir anlamı var. Kuzey Yarımküre'de yani ülkemizin de bulunduğu dünyanın kuzeyinde sonbahar, güneyinde ise İlkbaharın başlangıcı, işte böylesine bir noktada başlıyoruz yayına.

Dünyaya, insanlara, olup bitene beslediğimiz kırgınlık bizi hüzne sevk etmesin derim. Çünkü kimsenin umrunda değiliz ki. Yani biz hüzünlü olsak ne olur, ağlasak ne olur? Mutlu olalım. Çünkü biz mutluluğu hak ediyoruz. Tabii kendimizi temize çıkarmak çok da doğru değil. İnsan hatasıyla, iyiliğiyle, kötülüğüyle kendini bilmeli. Kendimize haksızlık da yapmamalıyız diye düşünüyorum. Kendimizi temize de çıkarmamalıyız. Neyse ki o. Kendimizi olduğumuz gibi kabul ettikten sonra başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğünün pek bir önemi kalmıyor, değil mi? Bu gece de mesajlarınız olacak. WhatsApp üzerinden yazılı mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Birazdan bize ulaşabileceğiniz numaramızı hatırlatacağım.

0: Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.
1: Burası Radyo 7.

Hani derler ya, bazı insanlar kendi kumaşıyla, kendi karakteriyle dünyaya gelir diye. Doğuştan kalbi sevgi dolu olanlar var. Onlar kendiliğinden sevmeye başlarlar. Bazıları ise nasıl sevileceğini sonradan öğrenirler. Sevgi, sevdiğin kişinin mutlu olduğunu gördükçe onun mutluluğuyla mutlu olabilme sanatıdır demiş bir yazar. Ne de güzel söylemiş. Bu gece sevgi sözcükleriyle devam edeceğiz.

hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. İsminizi, şehrinizi yazmayı unutmayın. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize bu şekilde armağan edebileceksiniz. Nevşehir'den Sivas'a bir şarkı yollayacağız şimdi. Yaşar Olgun çok sevdiği ve özlemle beklediği Dilara Özdemir'e armağan ediyor sıradaki şarkımızı. Ben Dilan Hatay İskenderun 3. bölükte asker olan bir tanem İbrahim Mutlu için istiyorum sıradaki şarkıyı. Kavuşmaya az kaldı demiş, hadi bakalım İbrahim. Hem sana hem de yanında bizi dinleyen tüm Mehmetçiklere selamlarımızı gönderelim. Hayırlı tezkereler dileyelim. Bu güzel şarkıyı da sizlere armağan edelim.

0: Sözün müzikle buluştuğu program. Kaan'la geceye ses ver.
1: Bir gönlüm var.

İnsanın en büyük mutluluğu sevildiğini bilmesidir. Hem de olduğu gibi sevildiğini demiş bir başka yazar. Bu gece nedense hep sevgiden bahsetmek istiyorum. Çünkü eksikliğini hepimiz çok fazla hissediyoruz. Özellikle bu çağda, öyle değil mi? İnsanların diğer insanlara nasıl davrandığı, kendileri hakkında ne hissettiklerinin doğrudan bir yansımasıdır diyor bir başka yazar.

Bahrettin'e doğru seyahat halindeyiz. İsmim İzzet. Tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum diyor çalacağımız şarkıyı. Akhisar'dan selamlar. Sıradaki parçamız Şoför İbrahim abime gelsin. Çağdaş Gürsesliler için hayırlı geceler demiş. Çağdaş, teşekkür ediyorum. Bu güzel Sezen Aksu şarkısı sana ve kaptanımıza geliyor.

Yaşı 50'lerde olan pek çok dinleyicimiz kışın sobanın üzerine konulan, ki neden konulduğunu tam olarak bilmediğimiz, mandalina kabuklarının çıkardığı kokuyu hatırlıyor değil mi? Böyle şarkıları dinleyince geçmişe karşı bir özlem. Aslında özlenen o yıllar değil, çocukluğumuzu özlüyoruz, o rahatlığı, o mutluluğu. O bencilliği belki de tüm dünya çevremizde dönüyor o yaşlarda. Dert yok, tasa yok. Her gün kalkıp günümüzü nasıl oyunla ve eğlenceyle geçireceğimizi düşünüyoruz. Ve canımız ne isterse varsa annemize, babamıza söylüyoruz. Onlar da imkanları ölçüsünde bizi mutlu etmek için temin ediyorlar. Böylesine bir yaşam.

Canınız sıkkın olur bir güne başladığınızda, moraliniz bozuktur, bu halinize yansır ister istemez. Yanınızdaki insanlar halinizi beğenmez. Neyin var diye sorarlar, neden böylesin? Yok bir şey dersiniz, ya anlat neyin var? Anlatırsınız ne kadarını isterseniz. Ya insan buna da üzülür mü derler. Önce halimizi beğenmezler, sonra derdimizi beğenmezler. Derdimizi de beğendirmek zorundayız çünkü.

0: yalansaydın.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Geceye Sesler devam ediyor. Lütfen not alın, telefonunuza da kaydedin. 0507-977-0101. WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı gece boyunca gönderebilirsiniz. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Tıpkı Konya Bozkır'dan Şükrü Tarhan'ın yaptığı gibi... Çok güzel şeyler yazmış, çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettin beni Şükrü. Bu güzel şarkıyı sana da armağan ediyorum. Yine Konya'dayız. Meram'dan Ali Osman Oluk, sıradaki parça Mehmet Baykal, Bilal Taşpınar. Ve tüm dinleyenlere gelsin. Mermiler seksin, alemde teksin abilerin gülleri diye yazmış Ali Osman. Biz de aynen bu güzel mesajı aktardık. Emrah Bodrum'dan yağmurlu bir havadan yazıyorum. Son tatilimizi yaparken sıradaki şarkıyı arkadaşlarım Fatih Uysal'a ve ailesine armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. İyi tatiller diliyoruz.

yolculuğunda pek çok şeyi tecrübe ediyoruz. Gözü kaşı fiziği hoşumuza giden insanları tanıdıkça uzaklaşmaya başladığım çok oldu. Nereden tanıdım diye. Ya da tam tersi dikkat çekmeyen insanları tanıdıkça çok sevdim. Tanıdıklar çoğaldı ama dostlar eksildi. Çabalar arttı ama mutluluklar azaldı. Varlığımızı arttırdık ama değerlerimizi yitirdik. Ve nihayet hayata yıllar ekledik ama yıllara hayat ekleyemedik.

sırf çok seviyorum, onsuz yapamıyorum diye sevdiğim insanın insafına kalmış bir aşık olmaktansa kendi yalnız dünyamı imar eden bir işçi olmayı tercih ederim. Mesajlarınız geliyor, onlara da bakıyorum zaman zaman, neler neler yazıyorsunuz. Siverek'ten dinliyor bizi İsmail Baklacı. Aynı zamanda bir esnafımız, teşekkür ediyoruz, kolay gelsin. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyor. Sıradaki parça benim için, kıymetlime gelsin diyor Emre Dur. Ben Tansu Kayseri'den selamlar, Elif ablam ve Yeliz Cim'le dinliyoruz sizi. Onun için güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş memnuniyetle. Sibel Can sever misiniz? Hem de çok güzel bir canlı yayın kaydıyla. Aşkımıza ağlıyorum da programımız devam ediyor.

Sakarya'dan Semih'in mesajıyla devam edelim. Şimdi iş yerinde mesaideyiz. Tüm mesai arkadaşlarıma bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Hem sizi hem de tüm emekçi kardeşlerimize armağan edelim sıradaki şarkıyı. Muğla'lı hemşehrim, can dostum Cem Süllen için sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Adını yazmayı unutan dinleyicimiz olsun, biz yine de okuduk mesajınızı. Lütfen adınızı, şehrinizi yazmayı unutmayın. Bir Nefes ailesinden selamlar olsun, Erzurum'dan yazıyorum. Hatice ablam ve Serap için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Tokat'tan Furkan, sıradaki şarkıyı eşim Ebru'ya ve kendime armağan ediyorum. Herkese hayırlı geceler diyor. Mersin'den dinlemekteyiz. İsmim Hasan, sıradaki şarkı eşim Makbule'ye gelsin. İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir aşk şarkısı.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Çoğumuz çoğu zaman hoşlandığımız, beğendiğimiz bedenlerin içine hayal ettiğimiz ruhları koymaya çalışıp buna aşk dedik. Anladık ki olmuyor. Yani bizim istememize göre değil. Biz kimseyi öyle kolay kolay değiştiremeyiz. Bunun adı aşk da değil. Sadece bir çekim. Aşk bambaşka bir şey değil mi?

0: Aşk tabii başka bir şey bana sorarsanız. Kim daha aşıksa o diğerini idare eder. Diğeri sinirlenir, o alttan alır. Diğeri aman o üzülmesin diye sesini çıkarmaz. En fazla aşık olan en büyük fedakarlıkları yapar. Ama böyle karşılıklı sürebilen bir aşk da var hayatta. Sadece herkes rolünden dışarı çıkmasın yeter. O zaman işler karışıyor. Çok sevdiğim eşim Ufuk Ölmez'e kızım Perihan Nisa Ölmez'e armağan ediyorum diyor dinleyicimiz sıradaki şarkıyı. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Ben Bursa'dan Özgür. Ben de işteyim şu an. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Tüm emekçi kadınlarımıza da özellikle armağan edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Ben Mahmut Özer İstanbul'da çalışmaktayım demiş. Vazife başında olan her kim varsa askerimiz, polisimiz onlara gelsin.
1: Baharı bekleyen

0: seni sevdiğimi.
1: Kayseri'den Kemal Doğan sıradaki parçayı tüm Radyo 7 dinleyenlerine ve aileme armağan ediyorum diyor. Konya'dan Mehmet yazıyor. Uzaklarda üniversitede okuyan ve kendi hayatlarına başlayan kızlarıma ve herkese armağan ediyorum. Gözünüz aydın diyelim. İnşallah güzel bir eğitim hayatları olur ve sonrasında bir iş hayatları olur. Saygılar efendim demiş. Saygılar bizden. Allah bağışlasın sevdiklerinizi. Balıkesir'den yazıyor. Sıradaki şarkıyı Kepsut'ta olan annem Sibel'e armağan ediyorum diyor. Balım, ne güzel bir isminiz varmış. İsmail Uslu ben. Geceye bir şarkı bırakmak istiyorum diyor. İsmail, bak çok güzel bir eser senin için de geliyor. Şırnak Cizre'den selamlar. Mehmet İşsiz'e armağan ediyorum, şu an sizi Elazığ'da dinliyor demiş. Elazığ'a da selamlarımızı gönderelim. Kayseri'den Fatma Kara, sıradaki eser eşim Ali'ye gelsin diyor. Aksaray'dan selamlar. Sıradaki parçayı can bağıma, dostuma armağan ediyorum. Bayburt'ta sizi dinliyor demiş Eda Nur. Aksaray'dan Bayburt'a İstanbul üzerinden bir şarkı armağan ediyoruz. Yanı

Affetmemizi bekledikleri ve affettiğimiz şeyleri biz yapsak, aynılarını biz yapsak muhtemelen bizi affetmezlerdi. Çünkü neyin affedilip neyin affedilmeyeceğini yine onlar karar veriyor. Bizim adımıza bazı insanlar sınırlar koyuyor, bizden beklentilerini ortaya koyuyor, bizi bir şekle sokmaya çalışıyor ve biz onları dinledikçe ve onlara uydukça kendi benliğimizden taviz veriyoruz ve aynı zamanda özgürlüğümüzden. Sonra bir bakıyoruz, çok mutsuzuz.

Mesela bu harika şarkıyı Ferdi Tayfur'dan dinlemek daha da anlamlı. Bu dünya kimseye kalmaz diyerek o da bu dünyadan göçüp gitti. Beni böylesine etkiliyor bu şarkıyı Üstad'dan dinlemek. Havalar soğuduğunda insan gölge veren ağaçları unutuyor değil mi? Yağmur başladığında ise onu yağmurdan koruyan ve kuru kalmasını sağlayan şemsiyeyi önemsiyor ama yağmur dindiğinde yine ilk olarak ondan kurtulmaya çalışıyor. İnsan biraz böyle belki farkında olmadan bu bencilliği sergiliyor. İskenderun'dan selamlar, Semih'e armağan ediyorum. Nostaljik radyoda mum eşliğinde dinlemekteyiz. Ne kadar romantik bir ortam. Bu güzel şarkıyı biz de size armağan edelim o zaman. Sıradaki parçayı çocuklarım Merve, Ferhat ve Serhat'a armağan ediyorum. Ben Hatice Sultan, Beyköy'ü Bolu'dan yazıyorum demiş. Bolu'ya da selamlarımızı gönderelim. Çok güzel bir Orhan Gencebay şarkısı var sırada. Baktım.

sanki kanat açmış. Bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Değişen dünya var.

0: verdin, değişen dünya.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de WhatsApp'tan gelen yazılı mesajlarınıza da zaman zaman yer veriyorum. Hatay Hassa'dan dinliyor bizi Hatice. Bu gece sıradaki parçayı canım eşim Gökhan'a armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Almanya'dan Gül sıradaki şarkıya talip olduğunu söylüyor. Antalya'dan dinliyoruz Bahar, Nuri ve Merve. Sizin aracılığınızla Mustafa'ya selamlar gönderiyoruz demiş. Manisa'dan yazıyor dinleyicimiz, sıradaki şarkı Bayram Altın Taş'a gelsin abi diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Abi hoş geldin. İzmir Ali Ağa'daki Rıdvan Öğmen'e edasından bir şarkı çalmanızı rica ediyorum ve onu çok sevdiğimi de söyler misiniz demiş. Mardin Midyat'tan hayırlı geceler diliyorum. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı Kalbi Kırık Kadınlara armağan ediyorum diyor Hatice. Mardin'e, Midyat'a selamlarımızı gönderelim. Derdim.

0: güzel göz.
1: Çoğu insan yargılamayı çok sever. Sizin son halinizi görür ve onun üzerinden bir değerlendirme yapmaya kalkar. Ama sizin neler yaşadığınızı, ne acılar çektiğinizi, nelerle mücadele ettiğinizi bilmez. Tıpkı bir filmin son sahnesini izleyip film hakkında doğru düzgün bir bilgi edinemedikleri gibi. Oysa mesele hikayenin tamamındadır. Kimse de onu çok merak etmez, değil mi? İnsanı insan yapan, yüzüne güzellik katan ve onu sevdiren tek şey aslında kalbinin temizliğidir. Bakın, yoksa hepimiz aynıyız. Etten, kemikten ve sinirden oluşmuş bedenleriz. Bizi ayıran tek şey kalplerimizin güzelliği.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 yollarda da çok seviliyor. Rüya Tekin Eskişehir'den Hollanda'ya yolculuğumuz başladı. Yol boyunca Radyo 7 dinliyoruz ve sizin programınızı da çok sevdik. Başta eşim Caner'e ve geride bıraktığım sevdiklerime armağan ediyorum. Çok duygusal tabii, Türkiye'den ayrılıyor. Çok iyi anlıyorum sizi. Kazasız belasız keyifli yolculuklar olsun. Üzülmeyin, Allah sağlık versin, yine gelirsiniz. Antalya'dan Murat Akkurt, sıradaki parça bana gülmeyi öğreten karım Özlem'e ve tüm Akşehirli hemşehrilerime gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Kulağımız sizde Gaziantep'ten Mehmet, Ahmet, Mahir, Mustafa, Mahmut ve Osman'a armağan ediyorum diyor çalacağınız şarkıyı.

İzmir'den Ulaş, sıradaki şarkı Canım Eşime Gelsin diyor. Kütahya'dan Burak, abim Ahmet Yeşil'e armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Antalya'dan yazıyorum, ismim Okan, sıradaki parçayı değerli dostum müzisyen Can Bey'e ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Cansın abim demiş. Konya'dan Gülden, sıradaki parçayı canım arkadaşım dostum Neriman'a armağan ediyorum. Seni çok seviyorum canım diye eklemiş. Merzifon'dan yazıyor Fatma, ütü yaparken dinliyormuş. Tüm sevdiklerimi armağan ediyorum diyor. Kolay gelsin, ev hanımlarımıza da selamlarımızı gönderelim. Haluk Kızıl Konya Ereğli'de sizi dinleyen dostlarıma armağan ediyorum. Sıradaki şarkı onlar için gelsin diyor. Ozan Manas, çok sevdiğiniz bir diğer yorumcu ve onun şarkısı Kara Geceler.

0: feryat figan.
1: Konya'dan Halil sıradaki parça gerçek sevgiyi hissedebilen herkese gitsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan Ahmet yazıyor. Sıradaki şarkı canım eşim Fatoş Nur'a ve çocuklarıma gelsin, onları çok seviyorum diye eklemiş. Allah bağışlasın. Antalya'dan Ramazansa sıradaki şarkı biricik meleğime gelsin. İyi ki varsınız. İyi geceler demiş. Siz de iyi ki varsınız. Biz de sizleri çok seviyoruz. Sağ olun, var olun.

Antalya'dan Burcu'nun mesajıyla devam ediyoruz. Kaan abicim hayırlı geceler. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim canım anacığım Tülay'a armağan ediyorum yazmış. Anacığım diye yazman beni gülümsetti. Çok samimi bir hitap şekli. Abi ben Mustafa Emet Eti Bor Fabrikası'nda Kojen bölümünde çalışan bardiya arkadaşlarım Abdullah, Mustafa ve Ekrem için sıradaki şarkı istiyorum. Sizi severek dinliyorum demiş bizim emekçi kardeşlerimiz. Alnının teriyle helalinden para kazanan güzel kardeşlerimiz. Bu güzel harika şarkıyı size de armağan ediyoruz. Ben de emekli bir kadın olarak gece mesaisinde dinliyorum. Güre iskelesinde Liman Kafe'den Ferda Şep. Kolay gelsin.

Antalya'dayız. Sıradaki şarkı kalabalıklar içinde yalnız kalanlara gelsin diyor Hakan gönderdiği mesajda. Manisa'dan Nurullah Doğan hayırlı geceler. 45J0807 plakalı Vestel servis aracımızdan tüm yolcularımıza bir şarkı armağan etmenizi rica ediyoruz demiş. Memnuniyetle keyifli yolculuklar Radyo 7 ile. Samsun'dan selamlar abi. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısın diyor Fatih memnuniyetle. Şenay Orhan annem için güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Aysun benim adım demiş.

ve çok önemli bir gün 23 Eylül. Nedir önemli olan? Bugün artık resmi olarak dünyanın kuzeyi, kuzey yarım küresi sonbahara, güney yarım küresi ise ilkbahara adım atıyor. Artık resmi olarak sonbaharı karşıladık. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Bakalım nasıl geçecek? Bu mevsim geçişlerinde aman sağlığımıza dikkat edelim. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yine burada, Radyo 7'de buluşacağız.

Ey güzel Allah'ım, sadrımı, göğsümü genişlet. İşimi bana kolaylaştır. Dilimde görünmez bir düğüm var. Onu çöz. Anlatacaklarım dinleyicilerimize ulaşsın, anlaşılsın. Evet, burası Radyo 7. Ve bendeniz Gölge, adım Talha Bora Öge. Radyo dinlemek güzeldir, candır, tadını da bilen bilir. Dinleyen herkesin dinletmesi de güzeldir. Her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz.

Bazıları vardır ki içi dışından daha iyidir. O insanlara ne derler? Veli derler. Veli kul. İçiyle dışı aynı olanlar vardır bir de. Onlara da alim denir. Ama maalesef bir de dışı içinden iyi olan veya bir başka deyişle içinin dışıyla alakası olmayıp daha kötü, daha boş olan vardır. Ona da cahil denir.

şu an beni dinleyen siz değerli dinleyicilerimize sorsam, desem ki insan en çok nasıl öğrenir? Yani öğrendiğimiz muhakkak, kim olursan ol, yaşın ne olursa olsun, her geçen gün insan öğrenir. Sürekli bir öğrenme vardır. Ama en iyi nasıl? Sence? Düşün bakalım bu şarkıdan sonra üzerine bir şeyler söyleyeyim. Gölgede kal.

İşi bilenler derler ki insanoğlu bu hayatta iki türlü öğrenme yaşar. Ya kazanarak ya da kaybederek. Ve bunların içinde insana en iyi öğreten kaybederek yaşadıklarıdır.

Şimdi bir kamyon arkası yazısı söyleyeyim. Ya bu bir kamyon arkasında yoktur. Ben söylüyorum. Yazılabilir. İnceden acı acı tebessüm ettirir. Öyle bir etkisi vardır. Ne günahım, yasakım. Fakat bu kamyon arkası yazısını söyledikten sonra sıradaki şarkıyı bu yazıdaki gibi düşünenlere armağan edeceğim. Tersten gideyim. Şarkı diyecek ki ayakta kal yüreğim. Ayakta kal. Peki bunu kime gönderiyoruz? Kime diyoruz? İşte kamyonun tırın arkasına şunu yazana. Usta, şimdi herkes mutlu olduğu yere gitsin deseler, biz yine ortada kalırız.

Hakkını masalarda ezenler var. Görünüşte adam diye ortalarda gezenler var. Dürüstlük nerede kalmış? Yalana davet var. Bir yemek parasına kurulacak ne hayaller var? Üstü güllerle dolu, içi yanan nice kabirler var. Ders var, kitap var, verilecek hesap var. Kimine müjdeler olsun, kimilerine azaplar var.

Şu an beni dinleyen çok kişinin duygularına tercüman olayım mı? Çoğunuzun diline gelmeyen ama yüreğinde böyle inceden feryat olan cümleler şimdi bak geliyor. Diyeceksin ki evet be gölge. Vallahi böyle. Hangi yük ağır geldi omuzlarıma? Kaç yaşında yitirdim mutluluğumu? Ne zaman çöreklendi şu kaygı yüreğime? Bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Yaşımdan yorgunum. Evet. Allah Allah. Her şeyi bitirdik bir roman gibi. Biz bu aşkı yarına götüremedik. Vay vay. Evet, az önce dediğim için ne diyorsun? Yalan mı? Çoğunuzun böyle bir feryadı yok mu?

Yani ben Ferdi Tayfur'un en sevdiğim, beni en çok etkileyen böyle bir 10 şarkısını saysam içine bu şarkıyı koyarım ama bir taraftan da düşündükçe o kadar çok şarkısı var ki böyle birini yerine koyamıyorsun, hepsi harika. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı. Şimdi az önce hani yaşından olgunum deyince yüreğinizin sesi, bir de şunu ekleyelim. Ya rahmetli oldular, bak Ferdi Tayfur'dan bir başka rahmetli deve geçiyoruz. Müslüm Gürses bir başka güzel adama. Evet, ne diyordum, yaş deyince, yorgunluk deyince, demiş ya şair, başımla gönlümü edemedim eş, biri 100 yaşında, biri 25.

şöyle yaşar, kafa şöyledir. Bir yer gider, bin yer gelir der. Yok abi, delikanlı adama Allah'ın izniyle yakışan hal şudur ki Mevlam da, hani derdim büyük konuşmak değil, bu konuda delikanlı adama yardım eder, niyet halisse yardım eder. Yakışan şudur: bir yar gelsin, bin yar da ona kurban olsun, feda olsun. Yani bir yar için gönlünü doldurur, feda eder, başka da kimseyi gözü görmez.

Radyo 7'desiniz, doğru zamanda doğru yerde. Gölgelenmeye devam ediyoruz. Benim çok sevdiğim bir sözü söyleyeceğim size. Ya çok sağlamdır. Herkesin olmasa bile büyük çoğunluğunun hayatının bir yerinde maalesef bu sözün bir yeri vardır. Ben yaşadım. Bunu yaşadım yani. Ya da dur, şu eseri kesmeyeyim. Şu türküyü dinleyelim. Arkasına size söyleyeyim o sağlam sözü.

Evet, gündüz 14 gece 24 günde iki programla huzurlarınızdayım. Ve sevgili dostlar, kurt dağdan inince köyün küskün itleri kardeş olurlarmış birbirleriyle.

Şimdi bir Merdo dinleyelim ve mertliğin bir gereğini dile getirelim. Radyo 7'den yurt içinde, yurt dışında beni duyan milyonlara, bu kardeşiniz, namı gölge olan kardeşinizden çok önemli bir düstur. Haram haramdır dostum. Herkes yapıyor olsa da helal helaldir. Tek sen kalsan da.

Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor. Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı

dinleyen çok farklı meslek grupları var. Belki öğretmenler dinliyor şu an. Belki bir yönetici. Belki bir inşaatta şu an bir işçi. Belki bir berber. Evet. Ya belki bir bayan kuaförü, belki bir erkek kuaförü, bir başka deyişle. Atölyeler var dinleyen, ayakkabı atölyeleri, mobilya atölyeleri, tekstil atölyeleri şu an beni duyan. Sonra ya çiftçiler var dinleyen. Operatörler var işte, vinç operatörleri. Çok zor işler bunlar. Evet, ne meslek grupları, şoförler var tabii ki. Selam olsun hepinize, bereketli olsun işleriniz. Rabbim bereket verdiği zaman senin o az zannettiğin çok olur, hatta bitmeyi verir. Başka düşünüyorum, teknik çalışanlar olabilir değil mi, elektrikçiler. Evet, oto yıkamacılar, galeriler. Selam olsun hepinize. Bizi duyan, dinleyen ama dinleten bir taraftan selam.

hani diyor ya, beni kaybettin artık. O zaman yine yüreğinizin dili olayım. Yine altına imza atacağınız duygularınızı buradan dile getireyim. Benim işim bu. Sizin sesinizim ben. Kalbinizin sesi. Harika bir boş vermişlik vardır. Bak, bazı boş vermişlikler tehlikelidir ama bu söyleyeceğim harika. Konuşmayanla konuşmayacaksın. Sevmiyor mu kardeşim? Sen de sevme. Aramıyor mu? Arama. Bundan sonra madem onlar öyle, bazıları işi düşerse ben de sen de bundan sonra canımız isterse. Gölge siz.

Eğer konuştuğunda söz karşındakinin kalbine dokunabiliyorsa

Şu an beni duyan sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman iki şeyi ortadan kaldırman lazım. Bir, şu geleceğin kötü olacağını düşünerek bundan korkman. Bu korkuyu kaldır. Ve geçmiş, o kötü geçmişin anıları. Bu ikisini ortadan kaldırmadan mutluluk gelmez dostum.

0: son yıllarda herkes gezip görmek, dolaşmak, seyahat etmek derdinde, uğraşında. Bu harika, evet, imkan da lazım. Ama belki daha önemli bir şey var.
1: Aynı ben değilim.
0: Daha öncesinde önemsememiz gereken bir mesele var. O da şu, belki de gerçek yolculuk bu olsa gerek. Yeni yerler aramaktan ziyade çevremize yeni bir gözle bakabilmeyi öğrenmek.

Benim gibi kitlelere seslenme imkanı olan, insanlara bir şeyler anlatma imkanı olanların aslında çok iyi kavraması gereken bir hakikat var. Neresi olursa olsun, gruplara, topluluklara, kitlelere sesleniyorsan, anlatıyorsan, bazı şeyleri öyle anlatmakla olmuyor ve çok da kolay olmuyor. Bunun en net örneklerinden birini vereyim, öyle devam edelim. İnsanın dağ başında Hazreti Musa veya Züleyha'sız bir diyarda, bir ortamda, bir mekanda Hazreti Yusuf gibi davranması aslında kolaydır. Sevgili dostum, mesele şuydu ki bu gerçekten çok zordu. Allah'ın yardımı olmadan da belki imkansız. Mesele Firavun'un sarayında Musa, Züleyha'nın sarayında Yusuf olabilmek.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Biliyorum. Bazılarınız gibi ben de bazı kıyafetlerim, bazı eşyalarım bir diğerine göre daha çok kullanırım. Bazı şapkalarım vardır, çok çok takarım diğerlerine göre. Tesbih koleksiyonum var ama bazılarını elimden hiç düşürmem. Kıyafetlerimizi eskitiyoruz, eşyalarımızı eskitiyoruz. Onlarla aramızda bir bağ olduğunun bir göstergesidir bu. Bugün kapanış duamı şöyle yapacağım. Bana da nasip olsun, sana da. Nasıl ki bir eşyanı diğerinden ayırt ediyorsan, senin namaz kıldığın seccaden de senin için özel olmalı. Hep aynı seccadede namaz kılmak ve düşünebiliyor musun, seccade eskitmek. Ya Allah bize, evlatlarımıza, soyumuza seccade eskitmeyi nasip etsin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız. O ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik muhabbetle, yüreğimle, eyvallah.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.